Öyle bakma. Anlayacaklar. İkimize karşı bu dünya bizi

0: Aramızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksa hadi böyle yaşa derken kalbimize sormuş mu?
0: Benle böyle konuşma, kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Şimdi yalnız ne olum artık? Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu? Yani

keşke. Duman oldum o halimden eser kalmadı. Aşkım figanım, gülüm baharım.

0: Radyo D hava durumu.
1: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 30 derece, Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 38, Adana güneşli 36, Samsun yağmurlu 28, Diyarbakır ise parçalı bulutlu, sıcaklık 38 derece.
2: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Dilerim mutlu haftalar diyor Bahattin Cesur. Günaydın Bahattin Beyciğim. Günaydın Aygün Hanım. Ayhan Bey de uyanmış. Hayırlı haftalar tüm delilere diyor. Tüm delilere günaydın. Ya ben de dün işte bir şey böyle önüme geldi. Okuyorum radyoculukla ilgili. Yıllar yıllar önce 90'lı senelerde bilirsiniz de biliyorsunuz Muzo ile yastık sohbetleri vardı. Gece yayınlanırdı. Yaz gecelerinde özellikle deli dehşet dinlerdik. Hele ki ben bayılarak dinlerdim. O zamanlarda da Radyo D'de yayınlanırdı. Ben Radyo D'de dinlerdim onu. Sonra işte geçenlerde böyle kanalları geçerken de bir yerde konuk olmuş Muzo. Televizyonda ama sesi duyuyorum. Görüntüden tanımıyorum. Sesten tanıdım bir baktım. Aa dedim bu Muzo değil mi? Yani insanın şuna çok inanıyorum. Ne hissedersiniz hissedin. Sizinle belirli bir dönem, belirli konuda, belirli bir şekilde yolculuk etmiş bir insan artık sizi o anılarınıza ve oraya taşıyor. Bu kural hiç değişmiyor. Yıllar da geçse, ne olsa da ayrı bir sempatiniz oluyor. Radyoculuğun güzelliğini bir kere daha orada hissettim ve anladım. Belki yıllar yıllar geçecek. Ben de sabah Aygül'le işe gidiyordum diyeceksiniz. Hayat gerçekten bu kadar kısa, bu kadarcık bir yer. Bu yere de sığamıyoruz. Yani neyse şimdi sabah sabah şu kadarcık yerde tepiş tepiş birbirimize tepişiyoruz. Dostluk varken, sevgi varken, anlaşmak varken dövüşmek niye? Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Güzel bir pazartesi olmasını temenni ediyorum. Ya da olduracağız artık.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6 ay görev yapan astronotların boyu yaklaşık %3 artar. Yani 180 santimetre boyundaki bir astronot yaklaşık 5 santimetre uzar. Çünkü Dünya üzerinde omurgadaki diskler yerçekimi etkisiyle birbirine yaklaşırken ağırlıksız ortamda bu durum gözlenmez.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu. Radyo T.
3: Reklam. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, Tatil Budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
5: Sıradaki şarkı mesajı yanlış kişiye atanlara gelsin.
4: Radyo D.

Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Günaydın Aygül ablacığım demiş. Günaydın Aygül abla, iyi yayınlar. İyi yayınlar size de, iyi yayınlar sırf bana değil. Hepimize iyi yayınlar. Günaydın sarı papatyamız. Çok güzel haftalar olması temennisiyle. Her şey en yüksek hayrımıza olsun inşallah. Elazığ'dan Hatice. Hatice'm günaydın. Ya Aygül ya, yükselen boğalara geçen hafta dedin ki elindeki simiti bırak, konfor alanından çıkıyor. O günden beri ne simit ne yemek yiyorum, sinirden kafayı yiyorum demiş. Hayatım, kafayı da yeme de simit de yeme yani. Haftalıkları dinledim YouTube'da, inanamıyorum, fazlasını yaşıyorum, eksik yok demiş. Yani Aygül Aydın'ın YouTube kanalını takip etmiyorsanız ve dinlemiyorsanız ben ne diyeyim ya? Daha Aygül Aydın ne etsin, sizi nasıl aydınlatsın?

Şimdi YouTube yorumlarını okudum, oraya düştüm. Ya ne kadar tatlısınız ya, ne kadar güzel insanlarsınız ki. Bana insanın sizlere milyon tane YouTube çakısı geliyor. Bir havaya girdim şu an. Günaydın Ay, günaydın. 20'li yaşlarda güzel olmak doğaldır ama 40'lı yaşlarda güzel olmak o sizin hayat tarzınızdır. İyi yayınlar, mutlu haftalar diyor. Niye hayatım 40'lı yaşlarda güzel olmak? Bu 60 yaşlarda güzel olmak hayat tarzınızdır demen lazımdı. 40 yaş mı? Yani Alper Beyciğim, ne oluyor sabah sabah? Burada gerilim yarattın.

0: kişinin aynısı iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Günaydın Aygül'üm diyor. Uygulama ne zaman gelecek Android'e demiş. Bu hafta geliyor artık. Bence bu hafta gelmeli. Geçtiğimiz hafta elma, bu hafta armut. Vallahi arkadaşlar desteğiniz o kadar kıymetli ki sizin varlığınızla gidiyor. Yoksa vallahi inanın ayakta kalmak çok zormuş. Siz olmasanız şu an aldığınız işte desteklediğiniz jetonlar, aylık abonelikler falan... Yani sizin sayenizde büyük bir mücadele veriyorum. Tek başıma değilim. Arkamda siz varsınız. O yüzden gerçekten minnettarım. Çok tatlısınız. İnanın astromatiğin anlatacak çok önemli bir hikayesi var bu hayatta. Yaşamış olduğumuz bu korkunç saldırı ve hakikaten bir şirkete çökme çabası inanılmaz. Tarih kitaplarında okutulabilir. Rekabet acayip bir şey. Karşınızdaki insan sizi kendine göre rakip görüp çok arka yolları deneyip aman ha dikkat edin, markanıza dikkat edin, markalarınızı patentleyin, kiminle iş yaptığınız ticaret adı altında dolandırıcılıklara dikkat edin, sözleşme imzalamanız, ticaret yapmanız karşı tarafın aranızdaki ahlaklı iş ilişkisini sürdüreceği anlamına gelmiyor. Neler öğrendim ya, vallahi baksana şu Satürn'ün verdiği ders. Yani milyon dolarlar az şey yapsaydım, harcasaydım bu kadar ders alamazdım herhalde. Aldığım derslere bak. Hey, hey, hey, hey. Hayır, bir de ders almışım da akıl veriyorum. Maşallah, aman yarabbim.

Efendim Radyo D'desiniz. Ay Gülaydın'a günaydınlıyorsunuz. Bu arada sesim iyileşti değil mi? Ha? Yani ne diyorsunuz? Bence güzel. Artık bir düzeldim, şükürler olsun ya. Vallahi Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Ne yaşadık biz Temmuz'da? Ne geçti bizden ya? Vallahi ne yaşadık? Allah'ım yarabbim, Allah yaşatmasın böyle olumsuz, negatif, zor, kötü şeyler. Allah kötülerden bizi uzak tutsun. Kötülerle çay bile içmek nasip olmasın. Kahve bile içmek, su bile içmek nasip olmasın. Yüce Rabbime bundan sonra ettiğim dua selam vermek nasip olmasın. Yani bırak iş güç yapmak. Bir insan hırslıysa, kalbi kötüyse, bir insanın canına, malına kastedecek kadar gözü karaysa inanılmaz bir şey yani. Yapabileceklerinin sınırı falan yoktur. Allah hiç kimseyi hırsıyla da sınamasın. Çok çok çok zor bir şey. Aygül'üm günaydın. İyi haftalar. Bu güneş tutulmasının etkileri başladı. Dün gece hiç uyuyamadım. Acayip yorgunum. Neyse, güne seninle başlıyorum. Seni pozitifliğim. Bir de bir kahve toparlarım sevgilerimle, Asiye demiş. Asiye'cim biz neleri halletmedik bacı. Biz neleri halletmedik, onu da halledersin. Aygül bakar mısın, 2021 Astro Şifa ajandasını buldum, imzalamışsın ya. Ay, 2027 ajandayı çıkarayım mı ya? Her yıl aynı şey. Böyle böyle 2100'e kadar giderim. 2018'den beri bu soruyu soruyorum, 2026'ya geldim. Ne diyorsunuz, 2027'yi çıkarayım mı?

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Aygül Aydın'la günaydın.
2: Günaydınlar Aygül'üm. 10 gündür yayla tatilinden sonra Adana'ya dönmek az zor geldi. Yanıyor Adana, yanıyor Adana diyor. Hayatım yanıyor Adana değil, yanıyor Adana. Günaydın Aygül Hanım, yorgunum demiş. Vallahi gerçekten sevgicim, hepimiz hayatım. Günaydın Aygül'üm. Sesin gayet güzel geliyor maşallah. İyileştin, iyileştin diyor. Sağ ol hayatım, bir tanem, teşekkür ederim. Allah sağlık sıhhat versin. Önündeki tüm engelleri kaldırsın. Seni çok seviyoruz demiş. Teşekkürler bir tanem. İnşallah Allah hepimizin önündeki engelleri, zorlukları kaldırsın ya. Yani hakikaten iyi insanlardan kaldırsın. Kötülere de Allah ıslah etsin zaten. Islah etmek için de bir şeyleri veriyordur diye düşünüyoruz.

0: Kişinin
1: ailesi iş.
0: Öyleyse çalış.
2: Günaydın canım Aygül Hanım. Çok güzel bir yayın olsun. Yeni haftamız çok güzel olsun. Dün YouTube'da hadsiz bir kişiye topluca cevap verdik ve hadi bildirdik. Kimse size dil uzatamaz diyor. Gördüm hayatım. Kadın bu ne ya, makinalı tüfek gibi kelimelerin yarısını yutuyor. Ne biçim bir video yazmış. Altında 18 yorum var. Hani hakikaten çok alemsiniz ya. Hani dövüşmeyin diyeceğim ama olmuyor. Ablacığım beni hatırlar mısın? Bilmem İstanbul'daydım. O zamanlar üstümle kavga ettim. Hani beni Erzurum'a tayin etmişlerdi. Erzurum 10 numara şehir diyor Hasan. Tabii Hasancığım. İnsan bazen pişmanlığını da kendi seçmesi gerekiyor. Tebrik ederim.

Aygül günaydın canım. Binnur ben İzmir'den. Gül mayasını kullanıyor musunuz? Enerjimiz artsın, pozitif olalım. Bak bunun etkisi çok fazla. Hayatım herhalde ben size gösterdim. Aa, gül sirkesi içilir. Gül mayası fıs fıs fıs fıs sıkılır. Pembe kuvarslı gül yağım bileklerime sürülür. Haftaya böyle başlanır. Gül frekansı arttırılır.

0: Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D hava durumu.
2: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 38, Adana güneşli 36, Samsun yağmurlu 28, Diyarbakır ise parçalı bulutlu, sıcaklık 38 derece.
0: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnesium.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Sürücüler yağmur, sis ve kar gibi olumsuz hava koşullarında görüş mesafesini artırmak için uygun farları kullanmak zorundadır. Sisli havalarda uzun far yerine kısa far ve sis farlarının tercih edilmesi gerekir. Yanlış far kullanımı hem karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozar hem de kazalara davetiye çıkarır. Bu nedenle hava şartlarına uygun aydınlatma kullanımı trafik güvenliği açısından büyük önem taşır.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo
2: D. Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı, kendini şarkının adında bulanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Ah Aygül'cüm diyor. İş arkadaşlarım ne entrikalar döndürüyor, neler yaşıyorum demiş. Hayatım yani hele ki Aslan Burcu'ndaki bu güneş tutulması tam entrika zamanı. Şimdi size entrikalarla ilgili birkaç taktik vereceğim. Bir yere ayrılmayın.

Şimdi şöyle bir mesaj geldi. Günaydın Aygülcüm, İzmir'den Nuray ben. Tipik entrika mağduru bir aslan burcuyum diyor. Yükselen terazi ama hep dengesiz ay burcu, duygusal yengeç. İş yerinde çok fazla entrikalar dolanıyor etrafımda. Ne yapsam bilemiyorum. Sıkıştım kaldım, ne yapayım? Sevgilerimle her gün seni dinliyorum demiş Nuray'cığım. Teşekkür ediyorum Nuray'cığım ama... Aslan burcundaki güneş tutulmasından farklı bir şey beklemeyeceksiniz. İş hayatında bazen yaptığınız işten çok odalarda yapılan o iki dakika bir şey konuşabilir miyiz? Toplantıları yorar sizi. Ben yıllarca 16 senesini devlette, kamuda çalışmış biri olarak söylüyorum. Bir bürokrat olarak görev yaptım yıllarca ve orada nelerin döndüğü, o koridorda karşılaşınca günaydın canım 5 dakika sonra başka odada da şimdi aramızda kalsın ama bir bakmışsın senin bile haberin olmayan bir hikayenin başrolündesin. Nereden çıktı bu falan diye kalırsın. Özel sektör de çok farklı değil biliyorum. İnsan olan yerde ego var, rekabet var, yanlış anlaşılma var. Nefis ya, nefis bu. Bu çok başka bir seviye. Yani bir de boş vakti fazla olan varsa entrika zaten kendine çalışma odası buluyor. Boş vakit de çok önemli. Yani sen boşsan ne yapacaksın? Tabii ki entrika yapıyorsun. Yapacak bir şeyin yok. Nasıl boş kalıyorsun? Kendini geliştirmediğin için boş kalıyorsun. Ben hatırlıyorum, ben kamuda da çalışırken, görev yaparken dil öğrenirdim. İngilizce öğrenirdim. Ekstra farklı bir dile merak sarmıştım. O dönemlerde İspanyolca öğrenmeye çalışıyordum. Astroloji eğitimleri alırdım. Astrolojiyle ilgili yazılar yazardım. Ya hiç zamanım yoktu, yetişemiyordum yani, gerçekten yetişemiyordum. Kendi belediyedeki işleri ekstra fazladan onları yapar, diğer departmandaki bir arkadaşıma yardımcı olurdum. Ondan sonra efendime kulüpler, dernekler, bir şeyler varsa onlara katılırdım, gönüllü bir şeyler yapardım. Hatırlıyorum yani, bunları yaptığında da göze batıyorsun. Öyle belediyenin içerisinde de mesela çok fazla işte müdürün varsa, senin bir yöneticin varsa ya da sen başka bir yerde başkanla muhatap olduysan ya da başkan senin ismini biliyorsa ayvayı yedin, bittin yani, öldün. Nereye sürülürsün? O yüzden tabii o dönemler çalıştığım müdür adımı herhangi bir başkanın bilmemesi ya da biliyorsa da onunla bir diyaloğum varsa beni bir yere sürüyordu. Ne oldu? Mesela ne oldu? Benim adımı başkan duymasın diye beni oradan oraya sürdüğünde ne oldu? Ne oldu? Adımı duymayan kalmadı. Hakikaten benim müdürüm olsaydım çok acı verici bir durum. Düşünsene. Bu kızı sürüyorsun her yere. Bir şey olmasın diye. Sonra bir bakıyorsun dünya adını konuşuyor gibi enteresan bir hikaye mesela. Ne hissediyorlardır mesela acaba? Ben merak ediyorum. O zamanlar arşivi falan sürmüşlerdi beni. Kısa, ne alaka, sen mühendissin, bilişimle uğraşıyorsun. En son başkan bana Aygül ne yaptın ya? Bu işleri bitirdin mi diye sordu diye yanlışlıkla müdürün yerine müdür olurum korkusuyla gönderilmiştim. İşte aman... Bir belediyede müdür olacağına bu kadar bunca sevenin var. Daha ne olsun Aygül Aydın. Bir Aygül Aydın oldun.

Efendim Bali Bey de gelmiş aramıza. Bali Bey hoş geldiniz Aslan Burcu olarak. Efendim tutulmanız var tüm aslanlar. Göreyim piyasaya çıkın. Tüm aslanları piyasada

Aygül, o kadar iyi geldi ki şu an belediyede işe gidiyorum. Aynı şeyleri yaşıyorum. O kadar kötü şeyler yaşadım ki. Aynen dediğin gibi müdürle, ben biliyorum işte. Müdürü geçip başkan yardımcısıyla bir işi çözdüm diye müdür beni başka birime gönderiyor. Kız, bu iş değişmeyecek. Yani vallahi bu bir değişin daha. Ve 15 sene önce de aynıydınız. Ben olsam, ben buradan reise sesleniyorum. Ben her belediyeleri yapay zekaya bağlar, bütün belediyeleri kaldırırdım. Bak devletin bütçesi nasıl rahatlıyor.

Valla arkadaşlar şimdi böyle inanılmaz derecede böyle iş yerlerinizde, çalışma alanlarınızda bir hadi bildirme duygusu yaşayacaksınız. Bunu yapmayın. Yani gerçekten bunu yapmayın. Ben şimdi herkese haddini bildireyim diyebilirsiniz ama biraz olsun işinizi düzgün yapmanın dışında, yani siz işinizi yapın, düzgünce yapın ve kenara çekilin. Mümkün olduğunca önemli konuları yazılı bir şekilde yazın. Dedikodunun taşıyıcısı olmayın ve özellikle sana sadece senin iyiliğin için söylüyorum diye yaklaşanlara karşı bir tık daha dikkatli olun. Emin olun o iş sizin iyiliğiniz için değil, kendi iyiliği için size bir şey söylüyor. İşte orada en dikkatli olmanız gereken tüyolardan birini size veriyorum. Çünkü iş hayatında öğrendiğim şeylerden bir tanesi de şu oldu. Her savaşı kazanmak zorunda değilsiniz. Bazı savaşların en büyük zaferi seni içine çekmelerine izin vermemek olabiliyor. Ben burada çok tecrübesizlikler yaşadım. Keşke böyle ne bileyim böyle bir radyoda bir kadın dinleseydim, bir adam dinleseydim. Ne bileyim bir büyüğüm koluma girip bir dostum, bir arkadaşım, Aygül bu olayların içerisine girme. Sen masanı temiz tut. Bırak odalarda fısır fısır konuşsunlar, yorulsunlar. Aslan dediğin zaten her miyavlamaya dönüp bakmaz. Keşke birileri bana deseydi ya. Demedi işte yani. O dönemleri tek başıma yalnız atlattım ama ne oldu? Şimdi de ben sizlere bunları söylüyorum. Ahmet yazmış. Çok doğru Aygül Hanım ya. İnanılmaz. Sorumlumuz Kartal Hanım bize zulmediyor. Abav. Adı da Kartal. Abav. Abav.

Deseydiler dinler miydin Aygül diyor. Arkadaşlar en azından iyi hissederdim. Hani hem dinlemedim hem kötü hissettiğim zamanlar geçirdim. O zamanlar önemli olan sizin dinleyip dinlememeniz değil. Önemli olan sizin o süreci iyi hissediyor olarak geçirmeniz.

Merhaba Aygül abla. Ben Çağatay, günaydın. Biz şu an Yozgat'a doğru çiftliğe gidiyoruz. Babam belediyeden emekli. Babam der ki belediyede müdür olacağına git dağda çoban ol, daha iyi diye biliyorum. Yok. Ay babanın ellerinden öpüyorum.

0: herkes. Herkes kendi işiyle ilgilense, basıp gitse işine. Yok, olmaz. Herkes başkasının tabağına burnunu sokacak. Yaşayamaz.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: Avrupa yakasında harami dere avcılar, Zeytinburnu Haliç, Bahçeşehir Mahmutbey, Hastalok Meydanı güzergahları yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Ataşehir, Sancaktepe Ümraniye hattı etkili. Köprü geçişlerine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Hastası istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprüde etkili seyrediyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.

0: Şimdi güneş tutulması haftası arkadaşlar, güneş tutulacak. Tabii ki eğer radyodaydı Aygül Aydın'la birlikteyseniz güneşi birlikte tutarız evelallah. Ona göre ayar veririz. Güneşi bir ayarlarız, ayar çekeriz ve bu işi çözeriz. Hiç merak etmeyin. Bakalım ses kayıtları geliyor, ne diyorlar?
1: Merhabalar, ben de yıllar önce çok ciddi mobbinge uğramıştım çalıştığım.
0: Günaydın.
1: Özel iş yerinde hatta 2 ayda 4 kilo verdim, iştahım kesildi, yemeden içmeden kesildim. Kimseye de bir şey anlatamıyorum, daha yeni işe girmişim, kime ne diyeceğim güvenip. Ondan sonra yani böyle çok kötü olduğum bir gün bir arkadaş ya dedi sen neyin var senin, sen çok kilo falan verdin, iyi misin falan deyince ben ona döküldüm, anlattım. O da yani konuşsana falan dedi. Sonra ne olduysa bana bir cesaret geldi. Üst yönetime ben gittim, anlattım bu insan böyle şeyler yapıyor bana diye. Meğer bütün zaten şirketteki herkes, kademe her kademeden insan onun o çirkin tavırlarından, bağırışlarından muzdaripmiş. Ben yönetimle konuşunca bir süre sonra onu o görevden aldılar. Herkes rahat etti.
0: Ne güzel ya, güzel şeyler de oluyor ha. Bir de çünkü yönetimle de konuşsan, başka biriyle de konuşsan bir de birlik oluyorlar. Sen konuştukça içlerinde onlar aralarında konuşup seni senden nasıl kurtulacağının planını yapmaya başlıyorlar. Kiminle konuşacağın da çok tehlikeli. Yani orada çok güçlü bir strateji geliştirmen lazım. Hani gideceksin söyleyeceksin. Sonuçta neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Söylediğin zaman o onun adamı da olabiliyor. O da kalkıp ona söyleyip hayatın cehenneme de dönebiliyor. Ay korkunç ya. Ya Allah aşkına buradan yöneticilik gibi görevleri olan arkadaşlara sesleniyorum. Her şey gelip geçici. Orada oturduğunuz için havaya girmeyin. Yarın sizin de başınıza gelebilir. Kimseyi ezmeyle mezmeyle uğraşmayın ya. Gerek yok yani.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim Radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın. Devam ediyor. 0549-204-0104 WhatsApp hattımız. Şimdi soruyorum size, ne gibi entrikalarla karşılaştınız? Neler yaşadınız hayatınızda? İş hayatınızda yaşadığınız olaylar. Şimdi çünkü neden Aslan Burcu'ndaki güneş tutulması şu an iş hayatınızdaki entrikaları ve olayları biraz tetikleyecek. Yani bazen gerçekten düşünüyorum, niye bu kadar kötüsünüz? Yani özellikle iş hayatında niye bu kadar kötüsünüz? Mesela böyle olmak zorunda mısınız? Birinin ayağını kaydırınca nereye geliyorsunuz mesela? Onun canını yakınca sizin hayatınız mı güzelleşiyor? Ne oluyor? Hayatınızda süper şeyler mi oluyor? Onu bulunduğu yerden gönderince önünüzde gerçekten yepyeni kapılar mı açılıyor? Vallahi merak ediyorum, soruyorum şu yüce zihniyete. Hoş, şu an zaten beni dinleyen biri normal şartlarda öyle biri değil. Öyle biri beni dinlemiyor zaten. Beni dinlese öyle biri sorun kalmayacak. Neyse, ben günün sonunda baktığınızda mesela Moving'in kralını yaşamış, kitabını yazacak bir kadın. Neler yaşadım yani. Hatırlıyorum böyle gerçekten inanılmaz büyük haksızlıklar içerisinde savaştım. Zordu ama sonuç itibariyle bazen vazgeçmek, bırakmak, orayı zorlamamak da gerçekten kazanmakmış. Hayat bana onu da öğretti. Hayatın çok garip bir adaleti var. Bazen ayağını kaydırdığını sandığınız insanı düşürmüyorsunuz. Sadece ait olmadığı yerden çıkartıp ait olduğu yere doğru itiyorsunuz. Yani bazen insanlar bunu yaparlar. Siz sanırsınız ki sizi istemiyor. Ait olmadığınız bir yere sizi gönderiyor. Ama hayır, öyle değildir. Şimdi bu güneş tutulması da aslında hepinizin ait olduğunuz yerlere gideceğinizi gösteriyor. Hepiniz ait olacağınız yerlere gideceksiniz bu güneş tutulmasıyla birlikte. O yüzden kendi enerjinizi, kendi duygularınızı daha iyi bir şekilde dengeleyebileceğinizi söyleyebilirim. Bunu en iyi şekilde yöneteceksiniz. Aman efendim, yayınımıza kim gelmiş? Zinet Salih gelmiş. Kendisi de yükselen aslan. Yükselen aslan, hoş geldin Zinet'im. Hemen Zinet'ten güzel bir şarkı çalalım. Vallahi ki bilirsiniz, ben bir Zinet Salih fanıyımdır. Çok seviyorum, şu şeyi çalalım mı Zinet? Zinet'ciğim, hangi şarkını istersin hayatım? Sana senden hangi şarkıyı armağan edelim hayatım? Ne güzel, düşünsene ya. Geliyorsun ya, bana benim şarkımdan bir armağan etsene. Neyse, müptelanım bilgine gelsin. Güneş Aslan Burcu'nda tutulacak. Efendim gerçekten Allah bilgili, eğitimli, kaliteli, iyi kalpli insanlarla karşılaştırsın bizleri ya. Vallahi çok önemli.

Zinetim sen burada yokken kaç tane Zinet Salih şarkısı çalınıyor. Ya keşke gelip de 2-3 talimat versen. Ah şunu çal hayatım diye. Ülkenin ayrına bol bol Zinet Salih dinleseler. Fazla mütevazi olmamak gerekiyor. Türkiye'nin en iyi sanatçılarından bir tanesi kendisi. Onu çok seviyoruz.

Ne güzel bir şey ya, sesinin güzel olması. Dünyada, bu dünyaya geliyorsun, sanatçısın, eserler bırakıyorsun. Bence çok güzel bir duygudur diye düşünüyorum. Hele ki söz yazan, şarkı yazan insanlar için. Senden

Bir şarkı ancak bu kadar güzel okunabilir ya. Allah'ım yarabbim, sesin güzelliğine bak. Aygücüm, bir sabah öyle bir mobbinge uğradım ki neden onun istediği gibi durmuyor diye etmediğini bırakmadı. Asla hakkım helal değil. Şimdi şirinlik yapıyor ama yemezler diyor. Yani iş yerinde entrika dediğiniz şey korkunç bir şey arkadaşlar. Hani Allah hiçbirinize yaşatmasın, hakikaten zor. Ama insana iyi de gelen bir şey, biliyor musunuz? Yaşıyorsanız da demek ki başka bir yere çekilmeniz lazım. Başka bir yere gitmeniz lazım. Başka bir hayatı deneyimlemeniz gerekiyor. O yüzden de bu güzel bir şey, kötü değil. Günaydın Aygül'cüm. Güneş Trabzon'da yaklaşık 2 haftadır tutulu. Güneş bizi terk etti. Yağmurlar içerisindeyiz demiş. Günaydın. Patronla ilişkisini bildiğim arkadaşım bile isteye yanlış yaptırıp üstünü örtüp sürekli mobbing yaptı. Tepki gösterince de kavgacı tripli alıngan oldum. İstifa edip 3 yılımı yaktım. Sonra ne oldu? 6 ay sonra işten ayrıldı. Özetle kimsenin yaptığı kimseye kalmıyor. Benim de en büyük pişmanlığım o şirketten ayrılmak oldu demiş. Vallahi hele ki var ya, Allah muhafaza. Çalıştığınız ortamda eğer çalışma arkadaşlarınızın birinin patronla yani yöneticiyle ilişkisi şayet varsa bittiniz. Bak, bittiniz ya. Ya o kadarını söyleyeyim size. Bu da başıma geldi. Başıma gelmeyen kalmadığı için bu da geldi. Rahat olun. Rahat olun, bunu da deneyimledik. Bu da yaşandı. Sürekli bunun olmadığını iddia edip sonrasında da sizi bitireceğim, siz bana iftira atıyorsunuz diye bir gün telefonumu karıştırırken buldum. Ben başka biriyle konuşuyor muymuşum, bu bilgiyi söylüyor muymuşum? Duymayan kalmamış zaten. Benim telefonu niye karıştırıyorsun? Tüm belediye çalkalanıyor. Herkes biliyor, bilmeyen yok. Diyor ki sen aynı arabayla gider gelir çıkar salınır salınır onunla gurur duyar her yerde anlatırsan herkes zaten o ilişkiyi bilir. Sonra geldi, kimin başına patladı bilin bakalım. Bu işin enayisi hangisi, kimdi, tanıdık bir isim. Aa, ben. Hatta belediyedekiler o kadar güldüler ki kadın benimle bir kavga etti. Sen diyor duyurdun, herkese sen çıkardın. Neyi çıkarttım diyorum. Bu arada aralarında ilişki olduğunu en son ben öğrendim. Kadınla kavga edince öğrendim. Kadınla tartışmasam çok emin değildim hatta. Bana diyorlardı ki bununla bunun ilişkisi var. Aman yok be. Muhabbet ediyorlar içeride diyordum. Ondan sonra sen yaydın diye, yani kadını bir de korudum ben. Dediler ki sen yaydın, senin yüzünden oldu falan diye. Belediye koridorlarında benim üstüme yürüdü. Sonra belediyedeki herkes de dalga geçiyor. Ya Aygül sen çok komiksin diye. Dedim ki neye gülüyorsunuz arkadaşlar? Ben hüngür hüngür ağlıyorum böyle. Ama ben bir şey yapmadım ki. Arkadaşlar bu belediyeci kardeşinizin denemediği şey kalmadı.

Ya şimdiki aklım olacak. Aa, şimdi var ya. Sen yaydın diyecek. Aa, ben yaydım. Ben canlı yayın açar anlatırdım. Ya ahlaksızlığı deşifre etme deyince de ben yani. Seni de vursunlar yani. Ne o zaman korkmuşum öyle, yazık bana. Benim eski de düşmanım aynı şeyle. Antrikonuşun hep arkamda.

Mesela Aygül şu an öğrenmeyen kişi kalmadı diyor. E vallahi yani. Ben konuşurum, keşke anlataymışım. Sonuçta herkesin, kadın haksız değil, hissetmiş bugünleri. Herkesin bir gün korkusu başına gelir.

0: Sermin de yazıyor yavrum. Sermin Akbudak. Dönüm noktanız nedir Aygül Hanım? Nasıl açıldınız bu kadar? Her anım dönüm noktası.
1: Dönüm sunduğu Aygül Aydın'la günaydın.
0: Bana dönüm noktası soruyor. Neyse reklamlardan sonra.
2: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Suriye, Hmeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü 1,5 yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurdu.
3: Radyo'da hava durumu.
2: İstanbul'da bugün hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 38, Adana güneşli 36, Samsun yağmurlu 28, Diyarbakır'sa parçalı bulutlu, sıcaklık 38 derece. Radyo D.
4: Tam Taşlı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor.
5: Bu gidişat
4: 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu, 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras, 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı, 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi, 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk.

büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Yıllar, yıllarca çalıştım belediyeden. Arkadaşım beni dinliyormuş. Diyor ki, hayret diyor, bu kadar anlattım da diyor. Şimdi WhatsApp'tan mesaj atmış. Ay ne güldüm. Hala da çalışmaya devam ediyorlar. Hani sen gittin ama, sen gönderdin ama onlar devam ediyor diye eklememen beni şaşırttı diyor.
2: Ben yanılmam, ben oyalanmam. Ben sevmedik yere hiç tasalanmam. Sen kaçar

Ama bir şey diyeceğim. Tabii ki hikayemiz bitmedi. Ben bir belediye başkanı olmam lazım. Bu hikayeyi, karmayı güzel tamamlamamız lazım. Öyle olmaz bu işi, yarıda bırakamayız. Hani bu gidişatın sonu ne olacak? Ne olacak?

Günaydın Aygül. Yalakalar ne olacak? Müdürümüzün ofiste iki yalakası mevcut. Birinin yardımcısı yaptı, diğerini de takım lideri. Çayına varıncaya kadar müdüre taşıyorlar. Göz göre göre kayırıyorlar ve kimseyi tanımıyor. Resmen üstün ayrıcılık tanınıyor. Aslında yaptıkları iş bile yok. Hiçbir şey yapmıyorlar. İşi yapan biziz. Bizim emeklerimiz asla görülmüyor, sayılmıyor, dikkate bile alınmıyoruz. Onlara hiçbir şey olmuyor. Ben artık inancımı kaybettim. Kötüler her zaman kazanıyor. Onlara hiçbir şey olmuyor yazmış. Aslında şöyle bir şey var. Şimdi bir yönetici, bir müdür istediği kişiyi takdir eder, yanına yardımcı yapar, güveniyordur. Konu bitmiştir. Yani biz bunu sorgulayamayız. Bunu sorgulamak da hadsizliktir. Ben bunu da uygun bulmuyorum mesela. Ya yani müdür ona karar vermiştir. Ya ister işte mezuniyeti kötü olsun, sen daha iyi bir üst sınıfta ol, senin 8-10 dilin olsun, o Türkçeyi bile konuşamasın.

kendinizi korumak istiyorsanız, onlarla çalışmak istiyorsanız tam okeyiz biz. Ama onun cahilliği benim hayatımı, benim ekmeğimi mahvediyorsa ve ortam çirkinleşiyorsa, o zaman kusura bakmayacaksın. Orada bir mücadele verilecek. Yani bu kesin, bu bir öğrendiğim. İkincisi, şimdi diyor ya onlar kazanıyor, onlar kazanmıyorlar arkadaşlar. Kimse kazanmıyor. Bu işin kazananı yok. Hepsi kaybediyor. Demek senin kazanacağın yer daha başka bir yer oluyor. Yani sen başka bir kulvarda kazanıyorsun. Günaydın Aygül'cüğüm. Buradan sevdiğim beye sesleniyorum. Kendisi şu an seni dinliyor. Bilsin ki bugün de onu seviyorum. Ama söylemedim yarın fikrimi, gene aynı. Bu şarkı da benden sana gelsin. Beyefendi seni seviyorum. Şimdi yüzüm biraz gülsün beyefendi. Şarkıya da el adamı Yıldız Tilbe ekle Aygül. Teşekkür ederim. Hemen okursan sevinirim, kaçmasın. Ne demek Eda Nur, oldu mu hayatım? Biz burada mobbingden konuşalım. Perişan olmuşuz. Bu burada aşk yaşıyor. Aygül'cüm döner fabrikasında çalışıyordum. Müdürüm beni fabrika içinde paketlemeci olarak bölümümü değiştirmek istedi. Kabul etmedim. Tabii ki çıkışımı yaptılar. Ben de tazminatımla minibüs alıp fabrikanın girişine koydum. Hem daha fazla para kazanıyorum diyor. Olsun, hayırlısı olsun işte, her şeyin hayırlısı. Eda Nur seni engelleyeceğim valla. Yeter ya. Aa. Aşk, mutlu bir insan görmek istemiyoruz biz. Aşk istemiyoruz biz. Yazık, yarın da seni seveceğim, bugün de seni seviyorum diye mesaj atıyor. Eda Nur, burcun ne bir tanem senin. Canım Aygül Hanım, canlıda gördüm, zaten güzelsin. Daha da ne bileyim, bir güzellik gelmiş gözlerime, alamadım. Canım Nilüfer'cim, teşekkür ederim. Kilo verdiğim belli oluyor mu? Geçen gün bir videomu gördüm. Maşallah, böyle maşallah. Böyle ay parçası gibiymişim. Hiç söylemiyorsunuz. Yanaklar dolgun dolgun, gıdımıdı.

Eda Nur ya, ne kadar tatlı. Başak Burcu'ymuş Eda Nur. Ne güzel seviyor, aşık kardeşim, aşık. Niye sizin, siz neye şeysiniz, kıskandınız, kıskançlık yapıyorsunuz? Eda şey, karşındaki kişinin burcu ne hayatım? Sen Başaksın, okey.

0: senle ben fırtına.
1: Ay, karşındaki adam balık burcuymuş. Balık başak aşkı diye bir şey var arkadaşlar. Balıkla başak çok iyi anlaşıyor. Evlen hemen. Hemen teklif dinliyor mu bizi? Balık erkeği 28 Ağustos balık ay tutulması var. Tam evlenme teklif etmelik. Bak, bu kadını kaçırma. Balık erkeği olsam sadece başak kadınlarıyla evlenirdim.

0: baştan.
1: Eda Nur diyor ki he şöyle biraz öv kız azıcık diyor. Balık erkekleri kesinlikle başak kadınlarıyla evlenmelisiniz. Oluyor mu Eda Nur? Üstüne de teşekkür ederim çalıyor altında bak. Beynine işliyoruz.

0: kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo Otel.
1: Efendim, İstanbul Festivali için sizlere hediye veriyoruz. Bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızları ağırlıyor olacak. Festival Park Yenikapı'da 3. kez düzenlenen 16 gün sürecek olan İstanbul Festivali'nde öne çıkan konserler 11 Ağustos'ta Edis Gülşen, 12 Ağustos Hande Yener, Levent Yüksel, 13 Ağustos'ta Dedü Blüman ve Duman olacak. Davetiye kazanmak için ise kulağınız radyonuzda olsun. Kazanmak bizde biliyorsunuz Radyo D dinliyorsanız çok kolay. Bugün de bir kişiye çift kişilik bir bilet vereceğiz. Edis ve Gülşen'e gitmek isteyen varsa birazdan 0549-204-0104'ü takip ediyorsunuz, yazıyorsunuz. Soracağım soruya ilk cevap yazana da hediyemizi veriyoruz.

0: Efendim, Radyo D yayın teknolojilerinde de daima en önde. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde ve fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşuyor. İzmir'den müjde veriyoruz. DAB Plus yayınlarımız şimdi artık İzmir'de. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standartı olan DAB Plus ile frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu gidip seçiyorsunuz. Radyo D'yi İstanbul, Ankara ve İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl kesilmeden dinliyorsunuz.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Köy yollarında traktör ve tarım araçları sıkça kullanılır. Bu araçlar düşük hızla ilerlediği için sürücülerin dikkatli olması gerekir. Ani sollama kazalara yol açabilir. Trafik kurallarına uyulması güvenliği artırır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D.
1: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock her cuma 20'de Radyo D'de.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Reklam.
11: Kamu spotu.
12: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: İmza Sevinç Aksu.
14: Lösev hayat verir.
1: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
15: Sıradaki şarkı patronun esprilerine gülmek zorunda kalanlara gelsin.
1: Radyo D.
16: Hayat

Efendim şimdi soruyorum soruyu. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek güneş tutulması hangi burçta oluyor? İlk yazan 0549 204 0104'e Edis ve Gülşen bileti veriyorum.

0: Günaydın.
1: Bu arada Türker Soykan kazanmış bulunmaktadır. Hızlıca yazdı. En ilk yazan saniyeyle yarıştı. Kendisini kutluyoruz efendim. Şimdi gelelim Lean kozmetiğimize. Lean'imizin mükemmel hediyeleri. Bu güneş tutulması kampanyalarını kaçırmıyorsunuz. Yani sizler de parlayın diye size çok güzel sitesinde fırsat günleri başlattılar. Tüm ürünlerde %30 indirim var. Ve aynı zamanda artı %20 indirimleri var. Sepette ek indirim var. Güzel canlı bakışlarınız olsun, ışıltılı bir göz çevreniz olsun istiyorsanız efendim. Cam cilt istiyorsanız kaçırmıyorsunuz. Leanskincare.com sayfasından güzel girip hemen inceleyebilir, ürünlere bakabilir. Size uygun olanlar hakkında eğer şayet bir fikriniz yoksa WhatsApp hatları var. İletişim kısmına gidin. Lean Skincare'ın WhatsApp hattı var. Oradan WhatsApp hatlarına yazabilirsiniz. Instagram'larına Lean Kozmetik'in LYN Skincare diye yazabilirsiniz. Resminizi, cildinizin resmini atabilirsiniz. Müşteri hizmetleri var. Bizimle iletişime geçin yazıyor sayfada. Oradan cildinizin resmini atıp çok güzel bir şekilde neye ihtiyacınız varsa sorabilirsiniz.

0: Efendim Radyo D'deyiz Aygül Aydın'la. Günaydın, haftanın ilk günündeyiz. Sıktı mı canını? Hadi o zaman yallah.
1: Derlerse de inanma. Hangi gönül bir ömür kulluk eder?
0: Aygül, Eda Nur yazıyor. Radyoyu açıp dinlememiş Aygül. Ne jestler yaptım ona, gördün mü? Şimdi onu zorbala Aygül. Adı Recep. Kara Mürsel'in en delikanlısı Recep beni duymadı Aygül diyor. Eda Nur'un da vallahi tersi pis ha. Az önce bugün de seviyordum, yarın da seveceğim, öbür gün de seviyorum diye mesaj atacağım diyordu. Şimdi ifşaladı, adamı zorbalamamı istiyor. Kara Mürsel'in hani delikanlısı Recep diye devam et Aygül yazmış. Recep'i bana düşman edecek. İstersen hani benim Recep'im şarkısını çalayım hayatım.

0: Günaydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 7 Ağustos Cuma günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.14 değer kaybıyla 13.779 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.70, euro 55.15'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.675, çeyrek altın 11.323 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Serviis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Günlüğünün 24 saati.
4: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Efendim güneş tutulmasına adım adım gidiyoruz. Yarın daha detaylı konuşacağım. Çünkü bir gün daha yakın olacağız. Ne kadar yaklaşırsak o kadar iyi. Ama bugünlerde de rahat durmanızı tavsiye ediyorum. Çok gergin olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalara çok açık olabilirsiniz. Hani bir şey anlatmak isterken karşınızdaki insan çok alıngan olabilir. Özellikle aslan yükselen burcu aslan olanlar. Daha alıngan insanlar olabilirsiniz. Lütfen boşu boşuna ilişkilerinizi zedelemeyin. Dikkatli olun.

0: Efendim biliyorum zor bir böyle bir 6-7 ay geçti. 2026 Satürn Koç, Neptün Koç. Böyle zorlandığınızı farkındayım ve güneş tutulması etkisi de şimdi artık bunun son pres yaptığı, baskı yaptığı. Hadi artık ya sen buraya yakışıyorsun, burada olman lazım. Senin burası asıl yerin dediği bir tutulma etkisi yaşayacaksınız. Dilerim bugüne kadar sizi yoran ne varsa bundan sonra size güç olarak geri döner. Geceleri kafanıza taktığınız meselelerin sabahında bir çözüm belirir. Kapandığı için üzüldüğünüz kapıların neden kapandığını, önünüzde çok daha güzeli açılacağını inşallah anlarsınız. Bu güneş tutulması ile birlikte hayatınız değişsin ama sadece şartlarınız değil, hayata baktığınız yer de değişsin. İşiniz güzelleşsin, kazancınız artsın, borcunuz varsa hafiflesin, beklediğiniz haber gelsin, emeğiniz görülmeye başlasın. Haksızlığa uğradıysanız gerçek ortaya çıksın. Uzun zamandır çaldığınız bir kapı nihayet açılsın. Evinde huzur arayan huzur bulsun. İş arayan iş bulsun. Sevgiyi bekleyen gerçekten sevilmenin ne demek olduğunu öğrensin. Öyle biri çıksın ki karşısına. Ama bütün bunlar olurken bir şeyi kaybetmeyin. Bunların hepsinin olmasını istiyorsanız tek bir referans noktanız var. İyi biri olmak, iyi biri olmayı kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü hayat değişiyor, makamlar değişiyor, paralar geliyor, gidiyor. Bugün çok güçlü görünen yarın yardıma ihtiyaç duyabiliyor. Bugün kimsenin görmediği insan yarın herkesin konuştuğu kişi olabiliyor. Hayatın kimin önüne hangi yolu çıkaracağını hiçbirimiz bilmiyoruz. O yüzden kimsenin ayağına basarak yükselmeye çalışmayın. Bir başkasının ışığını söndürecek ya da kendi ışığınızı daha parlak görüneceğinizi düşündüğünüz için karşı tarafa yapacağınız bir hamleniz lütfen olmasın. Olmuyor, öyle olmuyor. Bir insanın ekmeğiyle, emeğiyle, umuduyla oynamayın. Yapmayın bunu. Elinizden geliyorsa bir kapı açın. Elinizden geliyorsa birinin işini kolaylaştırın. Güzel bir söz söyleyin ya, ölmezsiniz ya. Güzel bir sözün arkasından karşı tarafa hakkınızı bir teslim edin. Deyin ki senin hakkın sana teslim edilmeli. Bilmiyorsanız susun, konuşmayın, ne olur ki. Kırdıysanız özür dileyin. Seviyorsanız söyleyin, ne olacak? Ve bir insanın hayatına dokunma fırsatınız varsa iyi tarafta dokunun. Çünkü günün sonunda geriye ne ünvanınız kalıyor, ne makamınız, ne de kazandığınız küçük savaşlar kalacak. İnsanların kalbinde bıraktığınız hisler kalacak. Bunu bir anlayın. Bu tutulma size büyük başlangıçlar getirsin, cesaret getirsin, bereket getirsin. İyi ki vazgeçmemişim diyeceğiniz günleri getirsin. Bugün dikenli görünen yollarınızın yarın gül bahçesine çıktığını görmeyi sağlasın. Yolunuz ne kadar yükselirse yükselsin, kalbiniz hep başladığınız yerdeki kadar insan kalsın diye temenni ediyorum. Çünkü neyi unutuyoruz biliyor musunuz? Her şeyi yapıyoruz da neden başladığımızı hep unutuyoruz. Neden başladım ben? Neydi benim amacım? Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız önce dünyayı bıraktığınız izi güzelleştirin. İyi şeyler olsun istiyorsanız iyi biri olun. Bazen bütün mesele gerçekten bu kadar basit.
1: Söyleyin sevenler bana

insan günün sonunda neye yaslanıyor biliyor musunuz? Ben çok böyle zorlayıcı bir takım saldırılar ve zorluklar yaşadığım bir aylık bir süreç geçirdim. Orada böyle bir her şeyi denedim. Bir şeylere gücüm yetmedi artık yani. Olmadığını hissettiğim bir an bir çizgi deneyimledim. Orada sadece böyle kafamı yukarı kaldırıp dedim ki ben bence kötü bir şey hiç yapmadım. Biliyorum ki yanımdasın Allah'ım dedim. İçimdeki ferahlığı size anlatamam. O an çok kıymetliydi bence. Ben iyi biriyim. Ve ben hiç kötü bir şey yapmadım. Çok inanıyorum. Biliyorum yoluna girecek. Ne oldu biliyor musunuz? Ertesi sabah yoluna girdi. Sadece sanırım onu hissetmek ve ömür boyu o anı unutmamak için onu yaşadığıma kanaat getirdim. O yüzden sadece tek bir referansınız olsun. İyi bir insan olun ya. O yeter. Başka gerek yok.

Efendim mesajlarınız geliyor. Aygün ne kadar güzel söyledin. Çok teşekkür ediyorum. O kadar iyi hissettim ki kendimi, çok kötü hissettiğim bir anda seni dinledim. Gerçekten çok başka bir duyguymuş diyor. Öyle arkadaşlar ya. Mesela artık sizi sürekli küçümseyen insanların yanında kendinizi ispatlamaya çalışmamalısınız. İşte güneş tutulması aslında birazcık da bunları anlatıyor. Aslan burcundaki güneş tutulması. Kıymetinizi bilmeyen bir yerde kabul görmek için kendinizi tüketmemelisiniz. Her haksızlığı sessiz kalmayı, iyi insan olmak sanmamak da gerekiyor. Her tartışmayı kazanmak zorunda olmadığınızı öğrenmeniz gerekiyor. Sizi sevmeyene kendinizi sevdirmeye çalışmaktan vazgeçmek gerekiyor. Bazıları sevgiden anlamıyor. Siz ne yaparsanız yapın anlamıyor. Yani yapacak bir şeyiniz yok. Sizin tek suçunuz onu sevmek gibi görünse de bazıları gerçekten sevginin ne olduğunu bilmiyor. Kimileri fedakarlık yapmanın, emek vermenin sevgi olduğunu sanıyor. Sevginin ne kadar derin ve karşılıksız bir şey olduğunu bilmiyor mesela. Sevgi çok çok ayrılabilir. Ne olursa olsun kokusu essin, saçı savrulsun, orada durduğunu göreyim diye sevmek şekli vardır. Bir de ben ona neler yapıyorum ama o bana onun karşılığını vermiyor diye bir sevme şekli vardır. Sevmenin de şekilleri vardır. O yüzden baktığınız zaman ne olursa olsun içinizdeki o sevgi potansiyelinin koşulsuz olmasını sağladığınızda gerçekten kazanabiliyorsunuz. Karşıdan bir şey beklememek çok önemli bir nokta. Bir şey beklemeyeceksin ya. O beklenti olarak sende kalmaması lazım. Ya borç para verdiğinde bile o borç parayı alacak gibi beklemeden vermeyi tavsiye edebilirim size mesela. O bile gerçekten o bile zor. Ne yaşarsanız yaşayın. Sağlığınız yerinizde olsun. Sağlığınıza sahip çıkın. Gerçekten diyorum size, gelip geçici bir dünyanın içinde hiç uzun süre kalmayacaksınız. Çok az kaldı belki de vaktiniz, bilmiyorsunuz. Zaman çok hızlı akıp geçiyor. O yüzden birbirinizi incitmeden güzellikle, nezaketle ve zerafetle burada verdiğiniz güzel hisler ve davranışlarla yürüyüp geçip gidin ya. Şişeleri devire devire yürümenin hiçbir anlamı yok. Ne size, ne kendinize, ne sevdiklerinize. Sizleri seviyorum. Radyo D'den ayrılmayın, olur mu? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa Meclis Adalet Komisyonu'nda 18 saat süren görüşme maratonu sonunda kabul edildi. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. Suriye, Hmeymim ve Tarsus'taki Rus üslerinin geleceği konusunda Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova ile yürüttüğü 1,5 yıllık görüşmelerin ardından mutabakata varıldığını açıkladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyurdu.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Hadise, ara beni.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Pazartesi gününde hafta başında Radyo D'de yine sizinle buluştuk. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Yeni hafta boyunca da yine hafta içi her gün 10-12 arası öğleden önce birlikte harika parçalarla gün ortasına doğru ilerleyeceğiz. Yeni saati hadiseyle başladık. Ara Beni bize eşlik etti. Bu kez Melek Mosso'yla devam ediyoruz. Hayatım kaymış, şimdi Radyo

Eğlencenin frekansında hafta başı pazartesi gününde yine harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerliyoruz. Son dönemde yine sevdiklerimizden biri Eller Üzer ve Serkan Nişancı şimdi radyo

0: Radyo'daydı, dinledik müziğin ve eğlencenin frekansında, bize eşlik etti, konuğumuz oldu. Birazdan Buray burada olacak. Tam benim tipimle geri döneceğiz.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D'de birazdan Buray.

0: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Geleceğin yollarında arabayı güneş şarj edecek, biliyor musunuz? Öğrenciler ve dünyaca ünlü bir otomobil markası üzerine 1700'den fazla güneş hücresi yerleştirdikleri bir elektrikli otomobil geliştirdiler ve araç yolda giderken ya da park halindeyken güneşten elektrik üretiyor ve uygun koşullarda günde yaklaşık 50 kilometrelik ekstra menzil kazandırıyor. Yani gelecekte yollarda giderken bir yandan da arabanızı güneş şarj edecek diyebiliriz. Özellikle sıcak yaz günlerinde tatil bölgelerine doğru giderken elektrikli araçları şarj etmekte çok fazla zorlanıyoruz. Ve belki önümüzdeki yıllarda bu çok daha kolay bir hale gelecek, öyle gözüküyor. Peki, iyi tatiller tatilde olanlara, çalışma ortamında olanlara kolay gelsin. Trafikte olanlara da biraz daha sabır diliyoruz. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde, her zaman seninle.

97 yaşındaki bir kişinin dünya rekoru kırdığını hayal edebilir misiniz? Böyle bir şey gerçekleşti geçtiğimiz gün. İngiliz Betty Bromage dünyanın en yaşlı kadın kanat yürüyüşçüsü oldu. Üstelik geçtiğimiz yıl felç geçirmesine rağmen bu rekoru kırmayı başarmış. Bromage hayattan sıkılmamak için yapabileceğim şeyleri yapmak istiyorum diyor. 97 yaşında kendisi ve uçağın üstünde yürüyüş gerçekleştirmiş hem de havada bunu yapmış. İlginç ve takdir edilesi bir durum ve belki bizi bu hafta motive edebilir. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Radyo'da dinledik, az sonra Manifest ve Ajda Pekkan burada olacak. Hileliyle geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.799 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.686, çeyrek altın 11.339 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

Sıcak yaz günlerinde bile su içmekte zorlananlara iyi bir haber. Salatalık, karpuz, çilek ve marulun %90'dan fazlası sudan oluşuyor biliyorsunuz. Yani sadece su içerek değil, bu besinleri tüketerek de vücudumuza sıvı alabiliyormuşuz. O yüzden sıcak yaz günlerinde belki bu besinleri tüketerek de sıvı almayı deneyebiliriz. Bol bol sıvı alalım çünkü sıcak havada en önemli şey sıvı almak, su almak ve su içmek sağlık için çok önemli. Günün önemli sağlık haberlerinden biriydi, hemen paylaştım. Radyo D'desiniz, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Sıradaki şarkı kahvaltıyı geçiştirip pişman olanlara gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.

Dab Plus teknolojisi Türkiye'de biliyorsunuz artık ve yayın teknolojilerinde de daima en önde olmaya devam ediyoruz. İzmir'e de müjde. Dab Plus İzmir yayınlarımız şimdi sizlerle buluşuyor. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı Dab Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi kesintisiz dinleyebilirsiniz. Aracınızda Dab Plus fonksiyonunu seçin ve Radyo D'yi İstanbul'da, Ankara'da ve şimdi İzmir'de 4. kanaldan yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl dinleyin.

0: Evlerdeyiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Arık ve Derya Uluğ'yla yeni saatin açılışını yaptık. Bu saat içerisinde yine kazanma şansınız olabilir. Sürpriz davetiyeler, sürpriz hediyeler, çok daha fazlası yine burada Radyo D'de. Kulağınız dikkatlice bizde olsun. Gün içerisinde sadece Radyo D'de duyabileceğiniz yaklaşık 6 dakikalık D-Mix ile devam ediyoruz. D-Mix.

Haftada sinema dünyasının önemli haberlerinden biri Jetgiller. Jetgiller beyaz perdeye geliyor. Warner Bros. 60'ların ikonik çizgi dizisi Jetgiller'in canlı aksiyon filmini resmen duyurdu. Başrolde Jim Carrey var. Yönetmen koltuğu içinse Jurassic World'un yönetmeni Colin Trevorrow'la görüşülüyor. Geleceğin uçan arabaları ve robotları bu kez sinema dünyasında karşımızda olacak. Bakalım önümüzdeki günlerde filmin ayrıntıları belli olacak. Ben de hemen sizinle paylaşacağım. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: oyuncuları dinledik. Nedenle bize eşlik ettiler. Birazdan Yonca Lodi ve Murat Güneş burada olacak. İncir Ağacı ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Riskli yük taşıyan araçların güvenlik kurallarına eksiksiz uyması gerekir. Bu uygulama olası kazaların etkisini azaltmayı amaçlar.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Dub Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan. Yonca Lodi ve Murat Güneş. İncir Ağacı.

cihaz ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

Günün ilginç haberlerinden biri, İngiltere'den bilim insanları marulun içine etin rengini ve tadını veren bir protein yerleştirmeyi başardı. Amaç bitkiden yapılan etlerin gerçek ete daha çok benzemesini sağlamakmış. Üstelik genetiği değiştirilen marullar normal şekilde büyümeye ve tohum vermeye de devam ediyorlarmış. Yani gelecekte tabağımızdaki et aslında maruldan geliyor olabilir. Marul yiyor olabiliriz ama tadı et olabilir. Bilemedim. Şu an karmakarışığım. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Günün ilginç haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D.

0: Burada kazanmak çok kolay. Çünkü burası Radyo D.
1: Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi bir kez daha kazanma zamanı. Bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızları birlikte takip etmeye devam ediyoruz. Festival Park Yenikapı'da 3. kez düzenlenen ve günlerdir devam eden İstanbul Festivali'nde 11 Ağustos'ta Edis ve Gülşen sahnede olacak ve şimdi elimde 2 kişilik davetiye var. Yapmanız gereken çok basit. WhatsApp hattımız üzerinden bana ulaşan ilk isim olmanız yeterli. 0549 204 0104 0549 204 0104 WhatsApp hattımızın numarası. Adınızı soyadınızı da yazmayı unutmayın. Herkese bol şans.

0: uğurladık. Az sonra Sibel Can ve APO burada olacak. Kıyamam'la geri döneceğiz. Radyo
1: T. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.841 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.22'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.681, çeyrek altın 11.330 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce...

sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden, gerçek müziğin hazını doya doya birlikte yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 sizlerle buluşuyor. Bu akşam da sahne yine Radyo D'de olacak. Siz de yerinizi alın ve harika şarkıları, akustikleri, konser ve canlı performans tadındaki tüm şarkıları sakın kaçırmayın. Benim olmadığım

0: Uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer alan parça Oyuncak Gibi ile Aleyna Tilki. Radyo D'de dinledik, konuğumuz oldu. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da 10-12 arası öğleden önce yine burada Radyo D'de buluşacağız. Hepinize yine güzel bir pazartesi, iyi bir hafta diliyorum. Hafta boyunca da kazanmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Ben giderken Bahadır Tatlıöz ve Deep Rise şimdi Radyo D'de. Kerime.
1: Kerime, özledim seni her gecede yolla.

Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 21 Ağustos Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. 5 Eylül Ankara Ata Kongrezyum Teras. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

şans ve kazanç getirir. Şansın adresi burası, müziğin ve eğlencenin doğru frekansı radyoda izliyoruz hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Yeni hafta ile birlikte şansınız bol olsun, çünkü radyoda ayrıcalığıyla günün şanslı isimleri kazanmaya başlayacak. Afyon Motofest ve aynı zamanda 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleşiyor. 5 günlük kombine davetiyem var. Hem bu 5 günlük kombine davetiyesi hem de İstanbul Festivali'nde de 12 Eylül'de gerçekleşecek Hande Yener Levent Yüksel konserine de 2 kişilik davetiyem olacak. Bunun için dikkatli bir şekilde şu an itibariyle radyo değil dinlemeniz yeterli.

0: Yeni haftayla beraber bu arada sıcaklık bir hayli yükseldi ama yine de hava durumuna şöyle bir baktığımda özellikle yurdun doğu bölgesi ve Doğu Karadeniz bölgesi bir de böyle Batı Karadeniz yer yer yağışlı, hatta bu yağışların sağanak yağışa dönmesi bekleniyor. Uzmanlar da uyarıda bulunuyor, aman dikkat diyelim yaz yağmurlarına karşı. Tedbiri elden de bırakmamak gerekiyor. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Dört mevsim tüm rengi bir arada radyoda ayrıcalığıyla yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi hayatın içinde ve tebessüm ettiren birbirinden farklı mottoları sizler bize yolluyorsunuz. Gerek Instagram'da postlarımızın altına yorum olarak, gerekse radyoda WhatsApp hattına. Ve biz de sizlerin belirlediği o mottoları seçerek radyoda da sıradaki şarkıyı sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız zaman radyoda da sıradaki şarkıyı şimdi dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı denizden çıkınca hemen acıkanlara gelsin.
2: Radyo D.

Her şarkının ayrı bir hikayesi var. 96 yılındaki aynı adlı Ebruli albümünde yer alıyor. Sözler Hüsnü Arkan, müzik Nadir Göktürk ve Yaşar da yine bu şarkıyı 2007 yılında coverlamıştı. Onu geride bıraktık. Bu kez yeni single çalışmasıyla ilerleyen günlerde her an karşımıza çıkabilir. Barbaros'tan bahsediyorum. Bu kez geride bıraktığımız 2024 yılının Kasım ayına gidiyoruz. 22 Kasım'da bizlerle buluşturmuştu. Gelle, Radyo D'de. Sen yok.

0: aktif.
1: Siz dinlemekten, ben size söylemekten asla vazgeçmeyeceğim. Radyoda dinleyenler bir hayli şanslı. Özellikle yeni haftaya kazanarak başlayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kulağınız dört açıp beni dikkatli bir şekilde dinlemek. Elimde sürpriz davetiyeler var. Afyon Motofest. Yani Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali ve art arda konserler gerçekleşecek 2-6 Eylül tarihleri arasında. 5 günlük kombine biletim elimde hazır. Ve günün şanslı ismi bu 5 günlük kombine biletin sahibi olabilir. Yapmanız gereken tek şey şu an itibariyle beni dikkatli dinlemek. Radyo'da 104 Instagram sayfamız ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmek. Belli mi olur kazanan her an sen olabilirsin.
2: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan. Rain Man, sen var ya. Yok be.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali LG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Ve aynı zamanda da harikulade bir sahne programı olacak, gerçekleşecek konserlerle. 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı'dan Emre Fele Motive'ye, 3 Eylül Perşembe günü Melisa, Sefo, Demet Akalın, 4 Eylül Cuma günü Selin'den Pentagram'a ve Ceza'ya, 5 Eylül Cumartesi günü Emre Altuğ'dan Derya Bedavacı'ya, 6 Eylül Pazar günü ise Kamuran Akkor'dan Ece Seçkin'e ve Murat Boz'a birçok isim bir bir sahne alacak. Ve aynı zamanda biz de Afyon Motofest'in resmi sponsoruyuz Radyo D olarak ve canlı yayın aracımızla da 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz canlı yayınlarla oradaki heyecanı, atmosferi sizlere aktarıyor olacağız. Şimdi elimde bu 5 günlük aktivite için hem konserler hem de bu motocross, yani MXGP Türkiye Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali için kombine biletim var. Ve bu 5 günlük kombine biletin sahibi olabilmek çok kolay. Yapmanız gereken tek şey hemen 0549-204-0104 radyoda WhatsApp hattına, biz DAB Plus yayınıyla artık İzmir'de de aynı zamanda yayındayız. Şunu söyleyeceğim, Ankara, İzmir'de ve İstanbul'da DAB Plus'ta kaçıncı kanaldayız Radyo D olarak? Cevabını 0549-204-0104'e hızlı bir şekilde bekliyorum.

0541 224 204'de. Bu arada mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Radyolarını yeni açanlar için hemen hatırlatayım. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali. NG Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Radyo Demedya sponsorluğunda biz de canlı yayınlarımızı gerçekleştiririz oradaki canlı yayın aracımızla. Şimdi 2 Eylül Çarşamba günü Selçuk Balcı'dan Emre Fele Motive'ye, Melisa'dan Sefo'ya, Demet Akalın'a, Selin'den Pentagram'a, Ceza'ya, Emre Altuğ'dan Derya Bedavacı'ya, Kamuran Akkor'dan Ece Seçkin'e, Murat Boz'a birçok isimde sahne alacak. Hatta biletleri de bu organizasyonun Park Afyon AVM ve withepass.com'da da satışta, ama bende de 5 günlük bir kombine var. Bu 5 günlük kombinenin sahibi olabilmek için sevdiğinizle beraber bu 5 günlük kombinenin sahibi olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, biz az önce de söyledim, sorum şuydu: Dapplus yüksek yayın teknolojisi. Artık biz hem Ankara'da hem İzmir'de hem de İstanbul'da Dapplus'la kaçıncı kanaldayız? Doğru cevabı yapmanız gereken tek şey 0549 204 0104'e adınızı, soyadınızı hızlı bir şekilde yazarak bana yollamak ve dediğim gibi elimdeki bu 5 günlük kombinenin sahibi olabilirsiniz. Hızlı bir şekilde cevaplarınızı bekliyorum.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Dedim ya, radyoda dinleyen kazanmaya, radyoda gün içi kazandırmaya devam ediyor diye. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivaline Ege Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyon Karahisar'da gerçekleşiyor. Radyoda medya sponsorluğunda biz de oradaki heyecan, atmosferi canlı yayın aracımızla etkinlik zamanı bir gerçekleştiriyor olacağız. Size aktarıyor olacağız. Ve bu arada 5 günlük elimde kombine var. Aslında bu organizasyonun aynı zamanda davetiyeleri ve de fastlock.com'da ve aynı zamanda satışta da. Ama biz günün şanslı ismine kombine bileti vereceğimize dair duyurumuzu yaptık. Sorumu da sordum. Hatta dedim ki biz yüksek yayın teknolojisi DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaçıncı kanaldayız dedim. WhatsApp'tan da sorumu doğru yanıtlayan şu an telefonun diğer ucunda Hacı Ahmet Hançer. Ahmet Bey, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız? Umarım her şey yolunda, keyifler yerinde.
1: Çok iyi, siz de iyisinizdir inşallah.
0: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Bayağı bir şanslısınız çünkü dediğim gibi radyoda sponsorluğunda, medya sponsorluğunda gerçekleşiyor Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası. MXGP evet. Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivaline Ege Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında. Bir de birçok isim de 2 Eylül çarşamba günü başlayacak. Ta ki 6 Eylül pazar gününe kadar sahne alacak, gerçekleştirecekleri konserleriyle sizlerle buluşuyor olacak. Az önce bir soru sordum. Yüksek yayın teknolojisi DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de biz kaçıncı kanaldayız diye.
1: Sorum... 4. kanalda.
0: Tebrik ediyorum. Bugünün şanslı ismi, aynı zamanda elimdeki bu 5 günlük kombinenin sahibi siz oldunuz. Öncelikle nereden arıyorsunuz Ahmet Bey bizi?
1: Antalya Serik.
0: Antalya Serik'ten. Evet. Radyo D'yi ne kadar zamandır dinliyorsunuz? Böyle sorayım
1: Radyo
0: size.
1: Radyo D'yi 3 yıldır dinliyorum. Yani sabahtan akşama kadar çalıştığım yani yerden dolayı tüm yayınları takip etmeye çalışıyorum. Çok da güzel yayınlar oluyor Radyo D'de.
0: Kimleri yani dinliyorsunuz günü, özellikle? Hangi saat, hangi yayın akışını, hangi
1: yani
0: saat aralığını?
1: Günü Aygül Hanım'la açıyoruz. Ardından Selçuk Bey, siz ardından...
0: Aykut Balcı demek istediniz herhalde.
1: Evet, Aykut Balcı. Evet. Ardından sizi dinliyoruz. Sonra akşam 7'de adı şu an aklıma gelmiyor. İrfan Bey'i dinliyoruz.
0: Velet Dada, İrfan Aslan, evet. Radyo Makinası.
1: Evet, evet.
0: Ve günün bir de aynı zamanda Fatih Uslu var. Aa, kendisi evet. Hem yayın yönetmenim hem de yine Stüdyo D'de birbirinden farklı isimleri de sizlerle buluşturmaya devam ediyor.
1: Evet. Şimdi ya yayınlar çok güzel. Ben çok beğeniyorum Radyo D'yi. Yani harika bir radyo kanalı.
0: Size Antalya,
1: yani gün çok güzel geçiyor.
0: Antalya frekansını sorayım o zaman bir de Radyo D'nin.
1: 104'te dinliyoruz Radyo D'yi.
0: Bravo! Alkışlar size gelsin.
1: Teşekkürler, sağ olun.
0: Peki şimdi bu büyük bir organizasyon 5 günlük kombinede sizin olmuş oldu. Kimle gitmeyi planlıyorsunuz bu organizasyona?
1: Yani eşimle ve çocuklarla gideceğiz inşallah.
0: Ne kadar güzel. Şimdiden size eğlenceler diliyorum. Dediğim
1: çok
0: gibi kulağınız bir yandan da Radyo D'de olsun. Burada kazanmak çok kolay, belli mi olur? Evet. Belki de kazanan sen olabilirsin diyoruz. Bugünün kazananı siz oldunuz.
1: Benim ikinci bir daha önce de Aygül Hanım'dan bir şey kazanmıştım. Yani Radyo D ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: O zaman kulağınız bizde olsun. Kazandırmaya devam ediyoruz.
1: Teşekkürler.
0: Ahmet Bey,
1: sağ olun.
0: Sevgiler. İyi haftalar diliyorum şimdiden size.
1: Sağ olun. Size de kolay gelsin. İyi haftalar.
0: Sağ olun. Hanımlar, beyler, bir kez daha keyifli günler herkese. Kulağınız burada olsun. Kazanamadım diye üzülmeyin çünkü belli mi olur, radyoda ayrıcalığıyla belki de kazanan her an siz olabilirsiniz.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.896 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.18'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.671, çeyrek altını 11.309 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Radyo D'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend, bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek

hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

Radyoda dinleyenler kazanmaya devam ediyor. Bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızlar sizlerle buluşuyor. Festival Park Yeni Kapı'da 3. kez düzenlenen ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde öne çıkan 12 Ağustos konserinde Hande Yener, Levent Yüksel sahne alacak. Ve 12 Ağustos günü gerçekleşecek Hande Yener Levent Yüksel konseri için kulağınızın burada Radyo D'de olması yeterli. Elimde 2 kişilik bir davetiye var. Bu davetiyenin sahibi her an Radyo D ayrıcalığıyla sahibini bulabilir.

Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo D14 hanımlar beyler, keyifli günler herkese dedim ya, Radyo D dinleyen kazanmaya devam ediyor diye. Şimdi bu yaz İstanbul Festivali görkemli sahnesinde yine en sevilen yıldızları birbiri ağırlayacak. Festival Fark Yeni Kapı'da 3. kez düzenlenen ve 16 gün sürecek İstanbul Festivali'nde öne çıkan konserlerden biri de 12 Ağustos'ta gerçekleşiyor. Hande Yener, Levent Yüksel konseri ve bu konsere gidebilmek için ise yapmanız gereken tek şey, ilerleyen dakikalarda elimde 2 kişilik bir davetiye var. Ve günün şans ismi bu davetiyenin sahibi olabilir. Kulağınız 4 açıp beni dikkatli bir şekilde Radyo D'yi dinlemeniz yeterli, belli mi olur? Belki de Radyo D ayrıcalığıyla Hande Yener, Levent Yüksel konserini 12 Ağustos'ta İstanbul Festivali kapsamında siz de izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Şimdi bu hatırlatmanın ardından geride bıraktığımız Temmuz'un 20'sinde bizlerle buluşturdu ağırbaşlı serseri ve bunun klibini de Paris'te gerçekleştirdi. Söz konusu olan güçlü kadın vokal Sıla, Radyo D'de. Hadi dinleyelim. Yaz.

yananlara, tatil için yanıp tutuşanlara gelsin. Güneşe doğru sürenlere, valizini hazırlayanlara ve tabii ki tüm yaz severlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: 82 Firuze albümünde Sezen Aksu'dan dinledik ve Mustafa Ceceli 2009 yılında bu şarkıyı coverladı. Bir Zamanlar Deli Gönlüm, dakikalar sonra yenilerle geri dönüyoruz.
1: Radyo D'de birazdan Tan Taşçı Gidişat. Bugün...

biz. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
2: Şemsiye almalı mıyım?
3: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
4: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
6: Reklam.
7: Öncelikli yayın.
8: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
9: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
10: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
11: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
12: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
13: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
14: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali neyse Afyon Motofest 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleşiyor. Biz de Radyo D olarak medya sponsoruyuz bu organizasyonun ve canlı yayın aracımız da 2 ve 6 Eylül tarihleri arasında gün be gün oradan gerçekleştireceğimiz canlı yayınlarla oradaki heyecanı ve atmosferi sizlerle Radyo D ayrıcalığıyla buluşturuyor olacağız. Bir de konser programları var, hani baktığımda 2 Eylül, 3 Eylül, 4 Eylül, 5 Eylül, 6 Eylül diye tek tek her gün ana sahnede birçok isim konser verecek. Selçuk Balcı'dan Emre Fel'e, Motive'ye, Melisa'ya, Sefo'ya, Demet Akalın'a, Selin'den Pentagram'a tutun Ceza'ya, Emre Altuğ'dan Derya Bedavacı'ya, Kamuran Akkor'dan Ece Seçkin'e birçok isim bir bir bu organizasyonda sizlerle buluşacak. Biletler Park Afyon AVM'de ve vidipass.com'da da satışta. Şimdi baktığımda 6 Eylül Pazar günü de yine MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest'te sahne alacak olan Murat Boz şimdi Radyo D'de.

Merve Özbey'i Devran isimli şarkısıyla geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızların gün boyu sizlerle yeni haftayla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kez 26 Haziran'da bizlerle buluşturdu. Mecburi istikamette Burcu Güneş Radyo D'de.

Sözleri anonim olan ve bestesi de Selahattin Sarıkaya'ya ait 1 Nisan 98 yılında Deli Düş adını verdiği ilk stüdyo albümünü bizlerle buluşturmuştu Kıraç ve o albümünde yer alan Talihim Yok Bahtım Kara isimli şarkısı. Ve bu ve bunun gibileri de 80'ler, 90'lar, 2000'lerin unutulmayan hit şarkılarını Zaman Tüneli programında her cumartesi pazar 22'den gece yarısına kadar Radyo D ayrıcalığıyla da dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Kıracı geride bıraktık. Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken bu kez 5 Haziran günü bizlerle buluşturdu 13 şarkının yer aldığı 4. stüdyo albümü Olay Mahalli. Ve bu albümün de aynı zamanda o 13 şarkı içerisinde sevilen hitlerinden biri. Durum Çok Acil'le söz konusu olan İrem Delici burada. Radyo D'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Neptün ve Uranüs gibi buz devi gezegenlerinin derinlerinde elmas yağmurları yağıyor olabilir. Bazı bilim insanlarına göre Neptün ve Uranüs gibi gezegenlerin derinliklerindeki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında buz devi gezegenlerde bol miktarda bulunan hidrokarbon bileşikleri parçalanabilir ve oluşan karbon atomları zamanla düzenli bir yapı oluşturarak elmasları ortaya çıkarabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.892 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.16'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.659, çeyrek altını 11.292 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Radyo T. Radyo T'de birazdan. Hadise, ara beni.

işlerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

Antalya Serik'ten. Bu şarkıyı söylemesiyle, bu Beyto lakabıyla, kara kara seni kısmıyla, doğal tavırlarıyla seslendirdiği bu video sosyal medyada, Instagram'da, TikTok'ta patlayınca hadise bu şarkıyı da 8 Mayıs'ta bizlerle buluşturdu. Kendi adının baş harfini taşıyan albümünde Ara Beni şarkısı. Ve derken albümün de önüne geçti aslında viral olması şarkının. Ve bu şarkı bir hayli popüler müzik listelerinde de ivmeyi kazanmış durumda. Onu geride bıraktık. Bu kez sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken İkilem, Bak Dönüyor Dünya isimli şarkısıyla müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

bu yaz mevsiminde de yeni isimler, yeni projeler bir bir karşınıza çıkmaya devam ediyor. Stüdyo D'de de daha önce ağırladığımız bir isim kendisi aslında. Popüler müzikte başarılı bir kadın vokal. Fatih Uslu ile özel bir söyleşi gerçekleştirmişti. RadyoD.com adresinde yer alan podcastler bölümünden Stüdyo D başlığı altında onunla olan söyleşileri Fatih Uslu ile dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Aynur Aydın'dan bahsediyorum. Şimdi geride bıraktığımız Temmuz'un son haftasında yeni bir projeyle çıktı. Yeni bir isim Furkan Er ama şarkının böyle aranjman kısmına baktığımda daha önce Modena diye bir isim, Lara Fabian, Julia, Jennifer Lopez gibi birçok isme de yine şarkılarıyla ün salmış bir isim. Senin eserin Aynur Aydın ve Furkan Er Radyo'da.

0: biz.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

farklı jenerasyonların iki güçlü popüler müzikteki temsilcisi. Big Five konsepti bir yanda Manifest, diğer yanda da her devri arkasından sürüklemeyi ve her döneme ayak uydurmayı başarabilen şüphesiz güçlü bir kadın vokal Ajda Pekkan ve bu ikilinin Hileli isimli projesi geride bıraktığımız 8 Mayıs'ta bizlerle buluşmuştu. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Manifest ve Ajda Pekkan Hileli'yi dinlerken hemen hatırlatmakta fayda var. İstanbul Festivali bu yaz görkemli sahnesinde yine sevilen yıldızlarla sizlerle karşı karşıya. Festival Park Yenikapı'da 3. kez düzenleniyor ve 16 gün sürecek. İstanbul Festivali'nde baktığımda 12 Ağustos günü Hande Yener'le Levent Yüksel gerçekleştireceği konserleriyle, sevenleriyle buluşacak. Dedim ya, radyoda dinleyen kazanmaya, radyoda gün içi kazandırmaya devam ediyor diye. Çok kolay yapmanız gereken, hemen adınızı soyadınızı 0549-204-0104'e yollayan günün şanslı ismi sevdiği bir kişiyle beraber 12 Ağustos'ta Hande Yener Levent Yüksel konserini radyoda ayrıcalığıyla gidebilme imkanı yakalayabilir.

Radyo T'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz ve aynı zamanda da Festival Park konseri için günün kazanan ismi de böylelikle belli oldu. Tuğçe Diken, tebrik ediyorum. Sevdiği bir kişiyle beraber yine 12 Ağustos'ta Hande Yener Levent Yüksel konserini İstanbul Festival Park Yenikapı'ya gidebilme imkanı yakaladı.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası. Radyo D'de birazdan. Altay, Kainat Şahit.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
1: Kamu spotu.
4: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Temmuz'un son haftası. Yine Ozan Doğulu ile Ozan Çınar ikilisi bir araya geldi. Duygusal bir hikaye, akılda kalan melodisi ve güçlü prodüksiyonuyla da dikkat çeken bir şarkı. 2019 yılında Şebnem Özberk'in bir araya getirdiği ikilinin o gün başlayan müzikal yolculuğunun 7 yıl sonraki meyvesi olarak 24 Temmuz diyebilirim. Ve 24 Temmuz'da da yine bu single karşımıza çıktı. Aynı konudan bahsediyorum. Ozan Doğulu'nun yıllara dayanan tecrübesiyle şekillenen modern prodüksiyonu ve Ozan Çınar'ın da samimi ve duygusal sözleriyle. Şimdi o söz konusu olan şarkı bildiğin gibi değil. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

Radyo D'desiniz. Şimdi 4 Haziran'da Kayıp Person adını verdiği albümünü bizlerle buluşturdu. Şarkının da yer aldığı o albüm yayınlandığı günden itibaren dijital platformda zirveye doğru oynadı diyebilirim. Bu aralarda yine çok geniş kapsamlı bir Avrupa turnesi içerisinde kendisi. Detaylarını kendi sosyal medyası hesabından da ulaşabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Aynı konudan bahsediyorum. Blok 3. Kayıp Person'a da yer alan Kayıp Kalp. Radyo D'de.

Radyo D'de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken, özellikle rock tarzının başarılı erkek vokallerinden biri diyebilirim onun için. Her döneme ayak uyduran ve varoluşçuluk 101 adını verdiği stand-up'ıyla da geçen bir ayrı konuşulmuştu. Renkli Rüyalar Oteli, Teoman Radyo D'de.

0: 2006 yılına gittik. Albüm adını veren şarkısıydı. Renkli Rüyalar Oteli. Çok da tanıdığımız şarkılar var o albümünden. Ve Teoman'ı geride bıraktık. Kulağınız burada olsun. Dakikalar sonra müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın.
1: Radyo D'de birazdan. Derya Ulu, Şımarık.

0: Geldiniz.
1: Hayatın tüm seslerini CNN Türk Radyo'dan dinleyin. CNN Türk Radyo, Adana 103.6, Ankara 89, Antalya 99.7, Aydın 106.7, Balıkesir 97.4, Bursa 88.1, Denizli 106.2, Diyarbakır 103.3, Edirne 95.5, Erzurum 99.7, Eskişehir 95.5, Gaziantep 95.8, İstanbul 92.6, İzmir 106.5, Kayseri 90.7, Kocaeli 88.1, Konya 92.4, Malatya 98.6, Mersin 101.5, Samsun 95.5, Trabzon 106.5 frekansında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Tam 16 milyon maliyetle çekildiği iddiası magazin gündeminde konuşulsa da biz onu şarkılarıyla benimsedik. Ve baktığımda da geride bıraktığımız Temmuz'un son haftasında bizlerle buluşturdu şarkısını. İtaat Yok Gülşen Radyo D'de.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vakti sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte birlikte her zaman olduğu gibi yine sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları burada radyoda da size eşlik etmeye devam ediyor. Mesela onlardan biri şu an retro pop dokusuyla psikodelik ve arabesk esintilerle ilgiyi üzerine toplayan bir şarkı. Murat Güneş ve Yonca Lodi ikilisi İncir Ağacı ile burada Radyo D'de.

0: Erciyes.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili bellona, yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu? Yani

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Beyaz renkteki kürkleriyle bildiğimiz kutup ayılarının kıllarında beyaz renk pigmenti yoktur ve derileri siyah renktedir. Kutup ayılarının kürklerindeki tüylerin içi boş ve şeffaftır. Kılların içindeki boşluktaki hava, güneşten gelen tüm dalga boylarındaki ışınları yansıttığından kutup ayıları beyaz renkte görünür.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de.

0: Sosyete. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.875 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.11'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.641, çeyrek altın 11.262 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan. Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: biz.
1: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece Ayvansaray Haliç yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı geçişleri yoğun akıcı seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: DAB Plus.
0: Radyo D, radyo yayıncılığında son teknoloji DAB Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda DAB fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo D'yi en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: DAB Plus.
0: DAB Plus ve Radyo D. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D'de birazdan Mela Beden, iki tas çorba.

Mesela on milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin

0: Selfies. 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 13.864 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.14'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.649, çeyrek altın 11.276 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo TRT birazdan. Hadise, ara beni.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Expertise.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ithalatına yönelik yeni düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bazı akıllı telefonların ticari ithalatında uygulanan gözetim kıymeti %25 artırılarak $200'dan $250'a yükseltildi. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Bogota'dan Venezuela'ya kadar geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda yaralananlar oldu ve Kibdo kentinde binaların ciddi hasar gördüğü bildirildi. İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi. Bazı evleri ateşe verdi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda $85 aştı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: İstanbul'da yarın hava güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
2: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. Emre Fel, Sefo, Demet Akalın, Emre Alcı, Pentagram, Ceza, Murat Boz ve daha birçok sanatçı MG Afyon MotoFest'te. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da. Organizasyon Türkiye Motosiklet Federasyonu. Resmi radyo sponsoru Radyo D.
3: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Reklam.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Yasemin Yalçın yaşayan efsanedir. Hem oyunculuğuyla... Yani tabii hani on parmağında on mahribet derler ya. Yani o yüzden... Gerçekten de çok yetenekli, çok. Haftayı açıyoruz, burada mısınız efendim sevgili dinleyenler?

Efendim bu haftada Bodrum'dan canlı yayınımıza haftanın ilk iş gününden başladık. Selamlar, ne haber, nasılsınız? Siz hayırdırsınız? Siz ne yapıyorsunuz siz? Sabrıma borçluyum diyor efendim. Sabrıma.

0: Yandım diyor bunun, çarkından geçerek yandım diyor.
1: Yaman aman, Allah'a borçluyum ben bugünleri.
0: Sabır çok önemli vallahi.
1: Ben bugünleri.
0: Evet, bazı insanlar sabrına borçludur efendim. Sabreden derviş muradına ermiş denilir ya, gerçekten öyle. Yani bazı konularda beklemek, sabretmek en karlısı. Sabredelim görelim.

0: bazen şey diyoruz mesela, bir ilişki bitiyor, biriyle aramız açılıyor veyahut da bir ayrılık, herhangi bir ayrılık ya, işle de olur, aşkla da olur falan. Ama sabretmek en önemlisi. Sabretmeyip kafayı mı yiyeceğiz yani? Yok. O yüzden aramızda var mı İrfan, evet ben de sabrıma borçluyum bazı şeyleri diyenler? Kim onlar, sabrına borçlu olanlar? Efendim açıyorum WhatsApp'ımızı. WhatsApp'ımızda o benim kurbaniklerim, canlarım ve Instagram'da da tipini sevdiklerim oluyor genelde. Birbirimizin fotoğrafını orada kalpliyoruz. İrfan Boşluk Aslanhan, oradaki adresim de 17-14 Temmuz arasında, yok şey Ağustos arasında Rusya'dan gelen bir soğuk hava dalgası varmış efendim. Bir sıcaklıklar o yüzden böyle ufak ufak düşmeye başlamış. Hatta İstanbul'da dün sağanak yağış uyarısı vardı. Diğer illerde durum nedir? Yusuf Bey diyor ki doğru söylüyorlar. Cumartesi günü biz burada yandık. Bugün orta şekerli demiş. İzmir'den Zafer de Yasemin Yalçın'ın bu yorumuna diyor ki hayret, itilmiş, nasıl izin vermiş kakılmışa diyor. Bu yorumu Yasemin Yalçın'ın Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler programından özel bir yorum. Yasemin Yalçın'ın sesi de çok güzelmiş değil mi? Oyunculuğu. Keşke daha fazla görsek ekranlarda. Çünkü böyle hani ekranlarda bir ekoldür. Yani Levent Kırca, ondan sonra Yasemin Yalçın. Sonradan dahil oldu Hamdi Alkan, hakkını yemeyelim. Ama tabii onlar kadar değildi Hamdi abinin yaptığı iş. Yasemin Yalçın'ın, Levent Kırca'nın yaptığı o sitcomlar, onlar başka bir şeydi. Yeniden olsa keşke. Keşke. Nereden başlıyoruz? Kimler geldi? Mine Hocam gelmiş, hoş gelmiş. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
1: İrfan, canım, hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
1: Haydi aç bakalım haftayı.
0: Hadi bakalım.
1: İyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Haftayı şöyle Bodrum havası estirerek radyodan açalım. İyi geliyor mu bugün sesimiz? Ha?

0: tane video gördüm hafta sonu. Bir tane bebek denizde annesinin o deniz simidinin üstünde, denizin üstünde uyuyakalmış. Ben de istiyorum bundan arkadaşlar. Üf ya. Böyle bir tane ufak işte simit olsun, onun üstü denizin üstünde uyuyakalayım böyle. Kimdi bir ara olmuştu? Gökhan Özen miydi? Kimdi? Serdar Ortaç değildi. Kimdi arkadaşlar? Kıbrıs'ta denizde uyuyakaldı da kayboldu hani. Ben de öyle kaybolmak istiyorum denizde böyle simidin üzerinde.
1: Aga ne haber ya?
0: Selamlar.
1: Hoş geldin.
0: Selamlar. Selam. Teşekkürler efendim.

0: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş geldin. Yeni haftaya seninle başlamak çok güzel. Bu arada Yasemin Yalçın'ı da çok severim. Selamlar.
0: Ya.

0: nefesim.
1: Ali Ünser, hoş geldin. Değeri olan yerimizi aldık, bekliyoruz demiş. Selamlar olsun.
0: Sensiz can verirken.
1: Sercan Karabulut diyor ki kaybolan Gökhan Özen'di. Jet ski ile kaybolmuştu diyor. Acaba bilerek mi kaybetti kendini? Tek mi kayboldu? Sonra bulunmuştu tabii böyle. Kıbrıs'ta kayalıkların arasında bulundu son. Ya değil mi?
2: Efendim, kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim. Teşekkürler.
2: Yani o meteoroloji açıklamasını bilemiyorum ne kadar doğru da, yani biz yandık kavrulduk bilmiyorum. Hani bugün biraz bir nebze serin. Ama yanıyoruz yani, bilmiyorum. Kolay gelsin canım. Bu arada klimayı açıyoruz, çarpıyor. Kapatıyoruz, terliyoruz, bilmiyorum. Cam açsak cereyan yapıyor falan filan.
1: Hepimizin hali bu. Yani ülkenin hali böyle zaten. Yani açsan ayrı bir dert, kapasan ayrı dert.

0: gelemez misin?
1: Ne demiş, açalım bakalım, buyur.
2: İyi bayramlar da canım, hoş geldin.
1: Sağ ol canım.
2: Full şu an hazırlık yapıyorum. Sabaha karşı geldim eve ve birazdan misafirlerimi ağırlayacağım.
1: Oo.
2: Haftayı misafirlerle açtım ben.
1: Haftayı misafirlerle açanlar var. Peki. Efendim herkese hoş gelmiş. Bakacağız Türkiye'de ve dünyada neler oluyor. Böyle abesle iştigal eden olayları seçmeye çalışacağım. Eğlenceli olanları, komik olanları. Ama çok eğlenceli bir şey yok, görüyorsunuz. Yani artık yani olanlar da bize eğlenceli gelmiyor. Yani evet. Ama biz yine de neşemizi, enerjimizi yüksek tutup saat 20'ye kadar sizinle burada müzik eşliğinde eğleneceğiz. 0549-204-0104'e bugün bana hayalim konusuyla ilgili mesajlar göndereceksiniz. Nedir? Bir hayal kurun istiyorum ya. Vatandaş bir hayal kursun. Bakayım nasıl bir hayal kuruyor? Böyle komik, en uçlarda hayal kuran kim var? Var bir hayalimiz. Konumuz var bir hayalim İrfan. Hayal ediyorum. Olsun mu bu konu?
0: Gelemez misin?
1: Kaldı mı vatandaşın hayali?
0: He?
1: Merak ediyorum valla, sıcaktan beyinler yandı, kalmadı hayal mayal. Ama bazılarımız var hala hayal dünyasında yaşıyor. Yapalım mı konuyu? Hayalim. Günün konusu hayalim olsun.
0: Gelemez misin? Sensiz can verirken son nefesim.
1: Editörümüz şey yapalım ha, ben olsam yapalım demişti konuyu ama.
0: Gelemez misin?
1: Ben size bugün hayal kurdurmak istiyorum, o yüzden. ...0549-204-0104... radyomuzun WhatsApp numaraları artık devrede ve Instagram'dan da mesajlarınızı okuyorum, biliyorsunuz. İrfan Boşluk Aslanhan, Bodrum nasıl gidiyor dada demiş. Vallahi güzel gidiyor, bayağı yoğun kalabalık, her yer bomboş falan diyorlardı. Yemin ediyorum şey gibi, hani zombi filmlerinde var ya, böyle bir yanda caddelerde insanlar böyle yavaş yavaş yürüyor, tıka basa kalabalık böyle. Öyle. Sadece Bodrum değil, gerçekten hafta sonu Alaçatı falan, Çeşme sokakları acayip yoğundu. Neden? Çünkü son birkaç hafta kaldı. Millet tatile abanıyor efendim. Evet. Ben şimdi reklama gidiyorum. İstanbul Merkez Stüdyomuzda Yusuf beni bekliyor. Reklamlardan sonra bakalım ne haberler var. Habeste iştigal eden durumlar neler, bakacağız.

0: Açmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Trafik ışıkları ve işaret levhaları sürücüler için bağlayıcıdır. Kırmızı ışıkta geçmek ciddi bir trafik ihlalidir ve ağır cezalarla sonuçlanabilir. Sürücüler, ışık ve levhalara uymakla yükümlüdür. Bu kurallar trafik düzeninin sağlanması için uygulanır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi...

Ne büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: İrfan gelmiş, hoş gelmiş. İki gözümüzün çiçeği gelmiş.
3: Dünyanın en mutlu insanı benim. Çünkü radyoda dinliyorum. İrfan Aslanhan'ı dinliyorum. Cano.
4: Cano.
5: Senin adın Cano.
6: Radyodaki bütün delilere sesleniyorum. Sesinle tanıyan var seni. Lütfen seni takip etsinler. Konuşurken kekeme olurlar. Bu özgürlüğünü nereden aldın? Kaç paraya aldın? 10 yıl kredi mi çektin kardeşim?

0: mi? Denirdik mi? Özledik mi? Ver hep.
1: Kim o sevinenler, değilirenler, özleyenler? Radyo makinası haftanın ilk iş gününde çalışmaya başladı. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. 0549-204-0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları, orada buluşuyoruz. Efendim, bu hayal kırıklıkları yaşadığımız bu günlerde konuyu da hayal ediyorum yaptık. Sizin hayal ettiğiniz ne varsa bana WhatsApp'tan ve Instagram'dan yollayabilirsiniz. Güzel şeyler var. Mesela diyor ki, ben çocukken diyor çeşmeden kola aksa diye hayal kurardım İrfan'ı demiş. Güzel. Bir dinleyicimiz de şey hayal ediyor, oturduğu yerde dümdüz edilse buralar diyor. İrfan diyor, koca bir kentsel dönüşüm projesini hayal ediyorum bizim mahallede diyor. Artık burasına kadar gelmiş, yıkılsın buralar diyor ya. Yani... Kezbancım, merhabalar canım, hoş geldin.
2: İrfan, hoş geldin.
1: Canım.
2: Bugün aslında hava çok sıcaktı. Bu bizi serinleten, şirket olarak serinleten bir gündü. Çünkü ayın 10'u maaş günü.
1: Oo.
2: Fakat efendim serinleyemedik. %25'in zaten maaş müşterisi olduğum banka aldı. Geriye kaldı %75. Biz işte nerede para biriktireceğiz de, nerede geçineceğiz de, işte nerede hayallerimizi gerçekleştireceğiz.
1: Ya işte. Görüyorsun değil mi? Sağ olun efendim. Olsun, biz yine de hayal kuralım. Hayallerimizi çalamazlar ya. Vallahi. Rabbim özelini güzelini yazsın. Bu şarkı Kezban sana gelsin.

0: Sevgili dinleyenler, Bodrum'dan Neşe diyor ki hayaller Paris, gerçekler Bodrum'un cehennem sıcağında evden çıkamamak. Rabbim hepinize en güzelini nasip etsin. Bugün bilerek açtım konuyu. Ya vatandaş hayal kurabiliyor mu çok merak ediyorum diyorum. İşte kuramıyor, görüyorsunuz. Yok. Vallahi billahi. Şimdi efendim hafta sonu bizler yokken ne olmuş memlekette, böyle abesle iştigal eden durumları böyle içinden cımbızla seçiyorum. Mesela hak aramakla alakalı değil mi? Hakkımızı arıyor muyuz? Buna örnek İzmir Bornova'da bir ablamız. Bir marketten, o marketi biliyorsunuz. Oradan yumurta almış efendim. Eve gidiyor, bozuk olduğunu görüyor yumurtaların. Alıyor yumurtaları, markete gidiyor. Diyor ki bunlar bozuk, bunları iade edeceğim diyor. Kabul etmiyorlar efendim. İade talebini kabul etmiyorlar ablamızın. Ablamız ne yapıyor biliyor musunuz? O yumurtaları alıyor, teker teker marketin her tarafında patlatıyor. Sen harikasın. İşte hak aramak deyince örnek güzel. Var mı sesi videonun? Bir de ne bu sıcakta ne koku yapar, onu temizlemek zordur. Al işte böyle, ver bakayım şu. Ne diyor ablamız orada? Personele diyor ki sen çekil yoksa senin de kafanda kırarım diyor orada. Var. Bakayım ne diyor abla?
1: Bak,
0: bu. Bak.
1: Çek bunu da çek.
0: Ay. Abla çek. Yumurtadan civciv çıkmıştı resmen o. Bu nasıl? Bu sıcakta ama çok normal.
1: Eskisi vallahi. Gibi. Ben bunu internete koyacağım, peşini arayacağım.
0: Evet. İnternete koyacağım, hemen peşini arayacaklar beni diyor bak ya. Çünkü artık yani sosyal medya öyle bir şey oldu ki. Hani biz birine şikayet eder, bak seni sosyal medyaya şikayet ederim diyoruz yani. Vallahi. Biliyorsunuz ben de artık arabamın sağına soluna park ediyorlar, çıkamıyorum çünkü çok böyle zamanla yarışıyorum. İşte bir yere park ediyorum, çıkıyorum, arabanın çevresine koymuşlar, çıkamıyorum falan. Hafta sonu hem sosyal medyaya şikayet ettim hem polis çağırdım vallahi. Bir de havalimanı otoparkında, yani paralı otopark orası ve rahat olsun diye oraya bırakıyorsun değil mi? Yani hani araban daha böyle güvenli olsun, önüne arkana park etmesinler diye. Bir çıktım dün, geldim İzmir'den indim, koymuş bir tanesi, bir VIP araç galiba müşteri alacak tabii. Park etmemiş bir yere de hani para yazmasın, hemen çıkacak böyle yarım saat içinde falan. Ne, bulamadık adamı, anonslar edildi falan, en son polis çağırdık, polis tık buldu tabii yani. Ne diyorsunuz bu ablamızın? Yani şimdi havalar sıcak. Yumurtalar dayanamayabilirler. Ama yani galiba iki hafta falan tutmuş yumurtaları ablamız. Yani bozulmasını beklemiş resmen. Yani ama Allah'ını seversen değiştirseler ne olurdu? Hani ablamızın yumurtalarını. Şimdi tamam, teyzemiz yaşını başını almış. Yapılan hareket çirkin bir hareket. Yani sıcakta yumurta bozulmuş. Ama belli ki ablamız ya, bak bunu alın. Yoksa bunu burada, bu yumurtaları bu kafanızda kıracağım demiş yani. Hani orada sizi yumurtalı sucuğa çeviririm demiş ablamız orada. Ama bile bile oradaki personelle yani göz göre göre ablamızı bu yola sürüklemiş ya. Yani. Yani al iadesini, sanki değil mi oradaki personelin cebinden mi çıkıyor Allah'ını sever. Bu koca koca bu market batmıyor ki yani. Ayıp. Ha, tamam ya, ablamız da artık bunu almış olabilir. Herkes ruh hastası oldu memlekette. Yani görüyorsun bozulmuş. Koca market, para vermişim kullanamamışım bunu. Bu ekonomik durumlarda. Hani değil mi? Ne oldu şimdi? Leş gibi kokacak o market, görürsün. Bakayım sizler ne söylüyorsunuz. Buyursunlar, buyursunlar, buyursunlar efendim. Bir bakayım.
2: İrfancığım, benim arabamı senin arabanın önünde park halinde olmasını çok hayal ediyorum.
0: Yani beyefendi geldi, bir mahcup. Ya dedi, o kadar oldu mu? Dedim abi, bir saattir seni bekliyorum. O kadar oldu mu ya dedi. Polisi görünce heyecan yaptı. Benden özür mözür dileyemedi. Arabaya bindi falan. Dedim o kadar ya. Ben de tabii anlamıyorum mevzuyu. Yani bir yere park etmiyorlar. Çünkü park etseler para yazılıyor bilmem ne falan. Yani işte VIP iş yapanlar da biraz şeydeler, sıkıntıdalar yani. Havalimanında çok acayip. Neyse ki hallettik. Çıkardık arabayı. Ama bakalım bir sonraki yerde de arabamın önünü arkası park ederlerse özellikle yapıyorlar diye tahmin edeceğim. Vallahi o yüzden özellikle yapıyorlar diye tahmin edeceğim. Buyursunlar efendim.
3: İrfancığım hoş geldin.
0: Hoş buldum canım.
3: İkinci mesajımı atıyorum.
0: Buyursunlar.
3: Hayaller diyorsun. Evet işte bugün YKS tercihlerinin son günü. Bugün 23.59'da tercih sayfaları kapanacak.
0: Öyle mi?
3: Umarım bütün gençlerimiz hayallerine kavuşur diye.
0: İnşallah.
3: Ama tabii Türkiye hayaller ülkesi değil, gerçekler ülkesi. Çünkü herkes hayal ettiği bölümü okuyamıyor. Çünkü o bölümü okuduktan sonra işsiz kalma korkusu var. Ki tam da bu yüzden tıp fakültelerine olan yoğunluk bu sene sanırım çok çok çok çok fazla olacak. Çok fazla yığılma var. Herkese başarılar diliyorum. Rabbim başta oğlumun, sonra bütün öğrencilerin yolunu, bahtını açık etsin inşallah.
0: Ya ne güzel. İnşallah, inşallah. Herkes hayal ettiğini okusun, yaşasın. Sadece okumakla da bitmiyor işte. Okul sonrası da bir hayat var. Bak diyor ki, borçsuz harçsız bir villada, havuzun başında, elinde buz gibi limonata, ağır ağır yudum yudum içiyormuş gibi hayal ediyorum. Çok mu olmuşum diyor. Mert Gül, kargosu olan kişinin sorumsuz bir şekilde teslimat kodunu vermesini hayal ediyorum diyor. Sanki canlarını istiyoruz gibi davranıyorlar. Bizim sesimizi de duyur İrfan abi demiş. Kargosu olan kişinin sorumsuz bir şekilde teslimat kodunu vermesini hayal ediyormuş kardeşimiz. Burası Radyo D. Bugün konumuz hayal ediyor. Bakalım dedik, vatandaş neleri hayal ediyor? Hayal gücümüz kaldı mı, öyle bir yetimiz var mı? Efendim. Bunu test etmek için bir kamuoyu yoklaması yapıyoruz bugün. 0549-204-0104'e ve Instagram'a yolluyorsunuz. Ben haberlere gidiyorum. Günün son gelişmelerini dinleyelim efendim haber merkezimizden, sonra geleleyim. Haberler.

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Günlünün 24 saati.
5: Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: İmza Sevinç Aksu.
4: Lösev hayat verir. Radyo
6: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
7: Makine içtenlikle çalışıyor. Samimiyetle hareket eder. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

0: Coşturup oynatmaya devam ediyoruz efendim. Bodrum'dan canlı yayınımız sürüyor. Herkes tekrardan hoş geldi. Haftanın ilk iş günü. Pazartesi yoğunluğu mu? Nedir? 0549-204-0104. Yollarda olan dinleyicilerimi görüyorum. Radyodayım ama sizi görüyorum mu? Konumuz hayal ediyorum. Vatandaş neyi hayal ediyor merak ediyoruz sevgili dinleyenler. Kaldı mı? Hayaller nerede? Evet Kezbancığım, yani bu tarz şeyler beni buluyor maalesef özellikle.
1: İrfan, senin de galiba kaderinde var ya.
0: Çekiyorum.
1: Arabaların etrafına park etme durumları.
0: Çekiyorum, çekiyorum. Ya düşünebiliyor musunuz, sabah yorgun, uykusuz yollardayım. Bir de diyorum ya, gittiğim sahne aldığım yerde mesela İzmir'de falan Kuşadası'nda uyumayayım diyorum. Gideyim hani rahat rahat evimde uykusuz yollara düştüm yani. Bir geliyorsun arabanın önüne arkasına park etmişler, çıkamıyorsun. Bundan sonra vinçle gideceğim sahnelere. Evet. Şimdi vincimle gideceğim. Az önce bu markete iade talebini geri, o market var ya. Onunla alakalı Almanya'dan Yeşim Hanım diyor ki, İrfan diyor, o marketlerin kıymetini bilin diyor. Bizim burada olsa diyor, o yumurtaları yalatırlardı o kişiye diyor. Biz çok kıymetini biliyoruz. Ne paralar kazandırıyoruz Yeşim onlara, bir bilsen. Of of. Günlük ciroları bir bilsen. Ama yani şeye evet. Öyle kurallar yurt dışında vardır, öyle kafana göre yumurtaları sağa sola kıracaksın yıkacaksın değil, ama şey de çok özenmişimdir, bazı marketler var. Kasiyer yok, bir şey yok. İstediğin kadar alıyorsun, ondan sonra kendin orada paranı oraya bırakıyorsun. Kimse bir şey çalmıyor, etmiyor. Öyle şeyler de var orada. Bakayım şöyle, hayalleriniz nedir hayalleriniz? Sevgili dinleyenler, 0549-204-0104'e bana hayallerinizi yollayın bugün, olur mu?
2: İrfan, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Sağ olun efendim.
2: Şurasından Murat ben.
0: Murat Bey, merhabalar.
2: Hayal ediyorum 28, bilemedin 30 derece sıcaklığı olan, 12 ay bu sıcak ortamda yaşadığım, istediğimde denize girebildiğim, istediğimde işlerimi rahat yapabildiğim, terlemediğim, doğalgaz yapmak zorunda kalmadığım bir ortam hayal ediyorum.
0: Kuşa da söyledi mi?

Şarkının sözleri enteresan. Yediğin her kazıkta beni hatırla diyor. Nasıl bir kazık yediyse artık. Burası Radyo D. Hayal ediyorum efendim günün konusu. Emre yazmış. Kaldırımda yürürken sigara içenleri tokatladığım bir Türkiye hayal ediyorum demiş. Oğlum bu nedir demiş. Bak bu sıcakta bir de bunların kokusunu çekiyorum diyor.

Hayal ediyorum diyor, tatile çıkmışım, telefon çalmıyor, WhatsApp susmuş, iş yerinden acil diye mesaj gelmiyor. Sonra da şey yazmış, meğer tatil değil rüyadaymışım diyor.

Özlem evet söyledin ya. Ben sana yanında vinç taşı demiştim diyor. Tabii. Yanımda vinç mi taşıyayım, vinç mi beni taşısın artık bilemiyorum. İki haftadır aynı şeyleri üst üste geliyor. Önümüzdeki hafta da olursa vallahi arabayı satıyorum, kendime uçak alıyorum.

0: Sayın Salkım, hayal etmeyi bile unuttum. Hayal etmeyi hayal ediyorum diyebiliriz Zirvan diyorum. Ben yani şunun hayalini ettiğimi hayal ediyorum da olabilir konu, evet. Onu o da olabilir. Onu da yollayabilirsiniz efendim. Buyursun.
1: Tamam abi, aslında bu hayal ediyorum konusuyla ilgili biri mizahi, biri de sosyal mesaj anlamında iki tane söyleyeceğim şey var.
0: Buyur canım benim.
1: Ben öncelikle kaşımız, gözümüz, engelimiz, kısacası bizi farklı kılan her şeyin ayrımcılığa sebep olmadığı, herkes için erişilebilir bir dünya hayal ediyorum. Bırak ülkeyi, çünkü dünyanın bu hale gelmesi lazım. Mizahi cevabım da şu abi, borçlarımın bittiği günü hayal ediyorum. Ama öyle bir gün galiba olmayacak.
0: Ya senin bu yaşta ne borcun var, kurban oldum. İrfan Bodrum'a gelmişim, seninle sahnede oynadığımı hayal ediyorum diyor. Gel, gelsin. Her yerde senin hayalini gerçekleştirelim.
2: İrfan Park yeri bulamıyorum da senin plaka neydi?
0: Dur bir dakika de, ne?
2: İrfan Park yeri bulamıyorum da senin plaka neydi?
0: Herkes de plakayı öğrendi maşallah valla. Yani kötü niyetli biri çıksa yanmıştık. Hangisi hayal ediyorsan gerçekleştireyim İrfan demiş. Bu ne bu? Bir nar ağacından fotoğraf var. Ne bu? Ayva var. Ondan sonra nar ve ayva arasında. Bir de bu ne bu? Erik mi, çağla mı bu? Oy, hepsi güzel. Vallahi bir dönem bana Kurtuluş Bey Mersin'den bir avokadolar gönderdi. Ya Rabbim. Taş gibi. Biz onu 3 ay hanımla birlikte yastık yorganın arasına koy, yumuşasın dedi. Koyduk, yumuşamadı. Ondan halının altına koy, üstüne çık dedi. Yumuşatamadık. Ya ben o avokadoları nerelere koydum, yumuşamıyor. En son dedi ki dolabın içinde, buzdolabın içinde nelere sar dedin de koydum. O işe yaradı gerçi. Ya haşlıyoruz, pişmiyor yani. Şimdi dedi ki hangisini hayal ediyorsan gerçekleştireyim İrfan demiş. Bunlar bir olsun ilk önce, yenilir derecede olsun. Tek hayalim o şu an. Vallahi hayatımda gördüğüm en sert avokadoydu. Kurtuluş abinin yolladığı. Yani karpuz kabuğunu keserken böyle cart diye ses geliyor, onun gibiydi yani. Hani çok acayipti.
3: Merhaba İrfan, kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim. Oğuzhan
3: bir film vardı, Erdal Tosun'un konuk oyuncu olduğu.
0: Evet ya.
3: Orada bir sözü vardı. Ne olmuş yani büyük adam olamadıysak, hayallerimizi satmadık ya, ya diye.
0: Değil mi?
3: Ben de hayal ediyorum hayallerin satılık olmadığı bir dünyayı.
0: Ya.

0: Evet dinleyiciler, artık İrfan sana helikopter şart oldu diyorlar. Bence de öyle vallahi, helikopter şart oldu.
1: Abi hoş geldin.
0: Hoş bulduk canım.
1: Hayırlı haftalar, haftanız mübarek olsun.
0: İyi haftalar olsun, iyi bayramlar.
1: Abi sen de iyi sabırlı bir adamsın. Hafta sonu yine herhalde otoparkla ilgili problemler oldu. Bunlar düzelmez abi. Bu kendini düşünen insanlar maalesef varlar. O yüzden abi aracında boru bulundurmanı tavsiye ediyorum.
0: Boru mu?
1: Çünkü yılanı boruya soksak yılan düzelmez ama boruyu yılana sokarsak düzelebilir. Aracında boru tavsiye ediyorum abi.
0: Peki. Boru, ondan sonra bilardo sopası, ona kriko, eskiden şey vardı, direksiyonları bağladığımız bir demir vardı ya hani. Hepsini bulunduracağım, pala mala ne varsa bulunduracağım artık. Abi ne zaman güzel bir manzara görsem onu yanımda hayal ediyorum. Oo. Zeynel Yan, Zeynel Yan beyefendi diyor ki İrfan abi hayal kurmak zorunda kalmayacak kadar imkanım olmasını hayal ediyorum diyor. Helal olsun. Çok güzel bu. İrfan abi hayal kurmak zorunda kalmayacak kadar imkanım olmasını hayal ediyorum.
2: Vallahi dadacığım bir hayalim daha var. Bu yılı sağ salim bitirmek istiyorum artık. Çünkü artık düşmelerden bıktım. Bıktım usandım gerçekten. Çünkü geçenlerde de havuzda elimden çektikleri gibi ayak bileğim burktu. Allah'tan çok şu an ciddi bir şey yok ama ağrıyor yani. Bu yıl hiç iyi gelmedi bana. Bir an önce gitsin istiyorum.
0: Kız yeni yıl gelince düşmeyeceğinin garantisini veriyorlar mı? Yani bu yıldan mı acaba? Yıl mı bizim ayağımızın altını kaydırıyor acaba? Bu nasıl bir sene bu sene? Psikolojimin düzeldiğini hayal ediyorum diyor. Pekala, bir zamanlar İrfancığım kaybetmekten korktuğum insana bugün rastlamamak için dua ediyorum ve hayal ediyorum diyor. Bazı insanlar öyledir maalesef. Yani hani o benim her şeyim deriz, göklere çıkarırız ondan sonra. Ama işte şeyden dolayı içimizdeki bir şeyleri öldürüyorlar ya. Ondan bizi bu hale sokuyorlar yani. Evet. Hani eskiden kaybetmekten korktuğum insan diyor bak mesela yani. Şimdi kaybolmasını hayal ettiği insan oluyor yani. Bakar mısın? Durum böyle. Kurtuluş Bey, avokado istemiyorum. Yumuşadıysa olabilir hani avokadolar.
3: İrfan, toplu taşıma kullan.
0: Toplu taşıma kullanayım, dur. Abi yetişsem öyle her yere. Şimdi ben biliyorsun bir gün oradayım, bir gün oradayım. Sahneye yetişmem lazım, gidiyoruz, hazırlanıyoruz falan. Bizim stajyer kardeşimiz buradaydı Bodrum'da. O da İstanbul Merkez Stüdyosu'nda işte bu staj için imzalara gitti, imza atmaya var. Beynim yandı burada yani koştururken. Yani toplu taşıma hiç beni şey yapamaz, yetiştiremez. Hani arabayla 2 saat gittiğin yere otobüse falan bindiğin zaman 6 saatte gidiyorsun yani. O nasıl olacak? Nasıl yetişeyim ben? Çok zor. Ben de Ajda Pekkan'la tanışmayı hayal ediyorum İrfancımı demiş. Niye Ajda Pekkan'la tanışmayı hayal ediyorsun? Sen de kendini Ajda Pekkan'a çevirebilirsin. Vallahi. Bugün gördüm arkadaşlar. Sizce hangi ünlümüz estetik operasyonlarına tek seferde, bakayım nerede onu bulabilirsem, 20 milyon mu ne harcamış gündemde şu an, herkes onu konuşuyor. Nerede abi o? Bakayım, buralarda bir yerdeydi. 10 milyon TL harcamış efek. Sizce kim olabilir? Ajda Pekkan değil. Ajda Pekkan'ınki 100 milyonu aştı artık yani o. Şimdi ben reklamlara gidiyorum. Sonra reklamlardan sonra bunu konuşacağız. Bu Ajda Pekkan'la tanışmayı hayal ediyorum diyen kişiyi de yayına bağlayın arkadaşlar. Bak 10 milyonun varsa oluyorsun yani zaten. Direkt Ajda. Böyle elinde de Ajda bardağı. Oo. Acaba kim estetiğe 10 milyon harcadığını tek seferde ama? Hangi ünlümüz? Bu da yeni Ajda Pekkan'ımız bizim abi. Haberler, reklamlar, sonra buradayız. Here we go. Red lights, I could never stop. A dream I was-

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ithalatına yönelik yeni düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bazı akıllı telefonların ticari ithalatında uygulanan gözetim kıymeti %25 artırılarak $200'dan $250'a yükseltildi. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Bogota'dan Venezuela'ya kadar geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda yaralananlar oldu ve Kibdo kentinde binaların ciddi hasar gördüğü bildirildi. İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda $85 aştı.
0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor efendim. İkinci saatimize geldik. 0549-204-0104 ve Instagram'da da İrfan Boşuk Aslanhan adresinde buluşuyoruz. Biraz böyle soft gündemlere bakıyoruz. Sizin de kafanızı dağıtıyorum böyle. Trafikte olanlar. Konumuz hayal ediyorum. İşte kimisi Ajda Pekkan'la tanışmayı hayal ediyor. Var, değişik hayaller de var. Az önce işte dedik ya, hayaller Paris, yaşantılar Bağcılar. Estetiğe 10 milyon harcadığını açıklamış bir şarkıcımız. Kim o dedim? Bazıları Bülent Ersoy diyor. Bülent Ersoy o servet harcadı yani. Yemin ediyorum, memleketin değil mi? Hazinede o kadar para yok vallahi Bülent Ersoy. Ama bu kişi Ebru Gündeş'miş sevgili dinleyenler. Estetiğe 10 milyon TL harcadığını açıklayan.

0: Adamım Erhan Bey geldi mi?
1: Ha? Alo. Geldi geldi burada kendisi.
0: Geldi geldi. Erhan Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş buldum, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız
0: efendim? Teşekkürler efendim. Hangi şehirdesiniz Erhan Bey?
1: Ben İstanbul'dayım.
0: İstanbul'dasınız, pekala. Neden Ajda Pekkan'la tanışmayı hayal ediyorsunuz efendim?
1: Ya Ajda Pekkan gerçekten megastar ya benim gözümde.
0: Kesinlikle.
1: Yani hani Ajda Pekkan bir tarafı, diğerleri bir tarafı bence. Hani diyorsunuz da kaşesi en sağlam kişi kimdi? Ben geçen daha merak ettim, baktım Ajda Pekkan çıktı yani.
0: Kaşesi en sağlam.
1: Yani en yüksek olan.
0: En yüksek tabii, Ajda Pekkan, Tarkan.
1: Evet,
0: bunlarda
1: evet.
0: Kaşe yüksekti. Siz
1: evet, Tarkan ikinci, evet. Siz... Aynen, Ajda Pekkan bir.
0: Ajda Pekkan'la sonra kaşesine bakmak için mi tanışmak istiyorsunuz?
1: Yok yok, hayır. Ya kadına saygı duyuyorum. Çok zayıf bir insan, çok saygıdeğer, çok hanımefendi. Bir de yani bu kadar uğraşmasının sebebi hem kendisine hem de halka olan saygısından dolayı diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar bakımlı, bu kadar özenli, işine bu kadar sahip çıkan başka bir sanatçı görmedim ben.
0: Vay.
1: Yani çok hayranlık var bende. O yüzden de hani birisiyle tanışacaksan da dünya starı da olmasına gerek yok. Ajda Pekkan'la tanışın, en güzeli o yani.
0: Harikaymış ya. Şimdi Ajda Pekkan'ın sürekli konserleri oluyor. Her seferinde o onun sahnedeki o enerjisi, ondan hala başkası olsa değil mi yani, yaşıtları
1: yani, aynen,
0: şimdi
1: evet.
0: Torun morun seviyor yani, hani gerçekler bunlar. Kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz, bir starlık evet, örneği yani. Sergiliyor Ajda Pekkan.
1: Kesinlikle yani, çok saygı duyulası bir insan, ben de seviyorum böyle insanları. Onun gibi birkaç tane daha var şimdi tabii, ama zirvede bence Ajda Pekkan yani.
0: Abi birkaç tane daha yok ya.
1: Yok
0: değil mi? Vallahi yok yani.
1: Ben de ayıp olmasın diye söyledim zaten.
0: Yok yok, birkaç tane daha yok yani.
1: Onun ayarında yok yani.
0: Evet yani, yani Allah uzun ömürler versin. Ajda Hanım vefat ettiğinde yerini dolduracak bir kişi daha yok yani.
1: Allah gücünden versin ya.
0: Mesela
1: Allah.
0: Onların aynı dönemden işte sanata başlamış. Mesela Ayla Algan vardı, vefat etti. Ayla Hanım daha evet, çok evet. Oyunculuğa ağırlık verdi falan ama o yüzden pek kalmadı yani o starlarımız.
1: Yani o grupta tektir yani ve bence diğerlerine de çok güzel örnek oldu. Kendisi.
0: Evet. Yurt dışından falan biri geldiği zaman da özellikle Ajda Pekkan konserine götürmek isterler. Hani ülkemizi en doğru temsil eden sanatçılarımızdan da birisidir. Yani tabii
1: evet.
0: Estetik...
1: Ya, o yurt dışında da benim bildiğim çok hayranı var insancım ya.
0: Evet, hani estetikleriyle yani gündemde falan, falan ama falan. Yani dünyadaki bütün starlar yapıyor bunu ya. Yani. Peki...
1: Ya canım ya, onu yapmasının sebebinde ben dediğim gibi saygıya bağlıyorum
0: evet.
1: Yani. Hem yaptığı işine saygı, hem kendisine saygısına bağlıyorum.
0: Peki madem kaşesiyle de ilgileniyorsunuz, siz Ajda Hanım bu zamana kadar ne kadar masraf yapmış olabilir kendisine onu... Hiç düşündünüz mü?
1: Yok, düşünmedim açıkçası ya. Ama bak, bayağı vardır.
0: Ya 10 milyon diyorsa Ebru Gündeş, 10 milyon diyorsa yıllara vursak bir servet yani.
1: Evet.
0: İnanılmaz şimdi bir para.
1: Dolar falan geriye doğru gideceğiz yani hesaplamak için.
0: Tabii bayağı geriye gitmemiz lazım, doğru. Erhan abi sen ne işle meşgulsün?
1: Ya ben bir elektronik firmasında hukuk işleriyle uğraşıyorum. Yani şirketin davalarını takip ediyorum.
0: Hukuk, şirketin evet. Hukuk işleriyle uğraşıyorsunuz.
1: Evet, evet, aynen.
0: Evet, hukuk.
1: Elektronik firmasıyız aslında. Ama ticari alacak davaları, işte şahsi davalar vesaire falan. İşte bir avukat ekibim var. Onlarla çalışıyoruz. Onlar bana raporluyor, ben yönetime raporluyorum gibi.
0: Siz şu an adli tatil var tabii, değil mi? Ne zaman bitiyor
1: evet,
0: adli tatil?
1: Ya benim 15 değil diyorum ama

0: Eylül 15, 1 Eylül gibi falan herhalde. Ben de öyle tahmin ediyorum. Pekala Erhan Bey, hayalinizi inşallah biz Radyo D olarak gerçekleştiririz bir gün.
1: Vallahi harika olur.
0: Eğer ki sana sözüm olsun, Ajda Pekkan konseri böyle yakınlarda falan olursa bana bir Instagram'dan hatırlatın.
1: Tamam.
0: Bir gitme durumumuz olursa, ne güzel burada Bodrum Kale'de konserler veriyordu. Ajda Hanım bu sene ilk defa ben Bodrum'da, yani Bodrum'da hiç konser verdiğini duymadım bu sene. Ama olursa da size yakın falan bir yer, beni muhakkak haberdar edin.
1: Tamam. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.
1: Seviyoruz seni kardeşim. Görüşürüz.
0: Eyvallah abicim. Sağ olasın. Bay bay.

Bir dinleyicimiz demiş ki Ebru Gündeş de ileride Ajda Pekkan olacak diye. Bu çok manidar. Ya şimdi estetik yapanlar hep birbirine benziyor derler ya. Hani... Ama Ajda Hanım gibisi yok. Vallahi o kadar yapıyor hanımlar, kimse Ajda Pekkan'a benzemiyor. Vallahi.

İrfan'ım bizim de aramızda espri konusudur. Birini böyle gergin gördüğümde hayırdır Ajda'ya bağlamışsınız diyorum diyor. Yani her haliyle hayatımızda. Abdullah Bey diyor ki ben de kuşum aydın diyecektim İrfan. Kuşum Aydın bu ülkede ilk botoksu estetiği yaptıran şarkıcılarımızdan. O da yanlış yapıldı biliyorsunuz. Botoks malzemesi o zamanlar şimdiki gibi değil. Galiba yanaklarına alçıpan yaptırmış. Yok kendi Aydın kendisi söyledi bunu. Hatta benim programa geldiğinde de. Hani bildiğin yanaklarına böyle içine harç döşemişler. Yıllarca zor çıkardı onları ki hala bir kısmı duruyor ya.

0: İrfan konserini en önde izlemek hayallerimden biri İrfan. O hayalinizi de Radyo D'ye gerçekleştiriyor efendim. Biliyorsunuz.
1: Bence İrfan, Ajda Pekkan eli öpülesi bir insan şu anda.
0: Kesinlikle.

Burası Radyo D. Bir reklam daha var. Geliyorum reklamların ardından. 0549-204-0104. Radyomuzun WhatsApp numaraları. Hayal ediyorum günün konusu. Bir hayal edin bakalım, edebiliyor musunuz? Bugün merak ettik, kamuoyu yoklaması yapıyoruz. Reklamlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken, bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Köy ve mahalle yollarında sürücüler hızlarını yolun durumuna göre ayarlamalıdır. Bozuk veya dar yollar kazalara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli sürüş önemlidir ve yol şartlarına göre uygun hız seçilmelidir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ağustos fırsatlarıyla TOG sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.
2: Sıradaki şarkı Nerede O Günler diyenlere gelsin.
0: Radyo de, hayatın içinde.

Hayat boş efendim, radyo hoş. Kafayı oynatmıyoruz bu radyoda, vücudu, göbeği de oynatıyoruz. Ki tam oynatmış olalım. Türkiye'nin değerlileri, hoş geldiniz tekrardan. Bodrum'dan canlı yayınımız devam ediyor. Konumuz hayal ediyorum. Çok edemiyorsunuz ama okuyorum. Sadece bir hanımefendi niye Ebru Gündeş'i kıskanıyorsunuz demiş. Parası var, imkanı var, yaptırmış, gayet de güzel olmuş. Ben kıskanmıyorum yani. Hani. Ya genel olarak niye estetik yaptıran birini kıskanayım? Ya, yani o birleşemeyen o iki dudağı niye kıskanayım? Yani Ebru için söylemiyorum yani. Güzel olmuş herkes, yani sahneye çıkan insanların böyle genç kalması, daha taze olması falan, onlar önemli şeyler yani. Aynı Sacide Hanım için de geçerli. Takdir ediyoruz ayrıca yani. Ama birleşemeyen bir türlü iki dudak çok kıskanılası gerçekten yani.

Şimdi damat yemişi diye bir şey varmış. Kimlerin geleneğinde var bu? İçinde fındıklar, cevizler, bademler, üstüne ballar, mallar, böyle koca böyle bir kavanoz damat yemişi. O gündemde ilginç. Damadına hediye olarak damat yemişi alan bir kadın düğünden bir hafta önce damadından bu karışımı bitirmesini istemiş efendim. Hangi memlekette bu damat yemişi? Ama yani bu çok değil mi? Koca bir kavanoz da değil ya. Kavanozun büyüğü. Hani en büyük turşu bidonu var ya, o bu. Bu. Hafta sonu gündem olmuş damat yemişi. Ne istiyor bu yani, bu kaynana?

Ajda Hanım'a sevgiler. Bak mesajlar geliyor. Damat yağlı güreşe mi çıkacak o damatı diyor. Çok hızını alamayınca damat. Değil mi? Ülkenin sınırından uçar yemin ediyorum. Bu... Zamanında bazı şeyler işte ne bileyim işte macunlar bilmem neler falan da bizim yani eskiden beri ecdadımızdan var, geliyor yani. Eski insanlar o yüzden ejderha gibilermiş yani.

Evet, bazı dinleyicilerimizden fotoğraf geliyor bizim burada da var diye. Bakayım, merhabalar, biz Gaziantep'liyiz, bizde damat tepsisi var demiş. Üf, damat tepsisine bak. Yalnız bunu yiyen şeker hastası olur, komaya girer bu. Nedir bu? Yani damadı fille mi evlendiriyoruz? Bu ne? Bu nedir bu? Bizim geleneklerimiz enteresan. Yani hani... kalmamış yani. Şimdi günümüzde var mı damat tepsisi, damat tenceresi, damat işte yemişi, bilmem nemişi. Yeni kelime yine de. Bak, mesaj atmış hanımefendi, diyor ki dadam diyor kızına diyor 9 mu doğurtturmak istiyor bunlar diyor ya.

0: Enel'de diyor ne demiş İrfan? Kaynana ilk geceden torun istemiştir diyor bak. Genelde bu tarz adetler Balıkesir. Bazı farklı şekillerde Çanakkale'de de var diyor. Evet diyor ki İrfan bence damadı öldürüp altınlara konacaklar diyor. Bak. Bakayım şöyle. Tepsiye ihtiyacı olan damada da kız vermesinler artık diyor bak. Bak. Yani insülin direncini falan mahveder. Yani bu hani kırmızı et, ciğer, nar suyu, kırmızı pancar falan bu farklı şeylerde de böyle oluyor yani. Yani damat yemişi, ondan sonra gelin yemişi öyle devam eder. Evet.
1: Dadacım iyi yayınlar. Konya'dan Kübra ben.
0: Kübra Hanım.
1: Ya sen öyle şeyler isteme bence. Yani daha ikinci çocuğa hazır olmadığınızı düşünüyorum. Bir şey var bak Mersin'de Atom diye yaptıkları, Adana'da Mersin'de.
0: Atom.
1: Böyle bir içecek var. İçine zitrilyon tane meyveyi basıyorlar. Ondan sonra çerez merez de koyuyorlar. Mikserden geçiriyorlar. Bal falan döküyorlar böyle üstüne. Aynı şey.
0: Atom. Nedir bu kardeşim, yani Atom ne yapacağız? Hiroşima'ya mı gideceğiz? Bu nedir ya? Bakayım, evet damattan çok. Şimdi tabii hep de böyle damadın gözüne girelim. Aman gözüne girelim, gözüne girelim, yemişler yedirelim falan. Zamanında oradan mı çıkmış acaba bu? Yani yoksa bilmiyorum yani bu anneler kızlarından bu kadar mı nefret ediyorsunuz siz bu? Hani... Ya sosyal medyada damat yemişi gündem olmuş ya. Bu... Hani bilmiyorum acaba kaynana aman benim damada bir ağırlık çöksün de böyle uyuyakalsın falan. Bilmiyoruz. Bak dinleyicimiz diyor ki ben damadın yerinde olsam hakaret sayarım bunu diyor yani. Benim buna ihtiyacım mı var kardeşim ya? Ne demek damat yemiş? O damat zaten değil mi artık yiyeceğini yemiş bu zaten sonra. Bakalım şöyle damadına bunu yapan kocasına neler yapmıştır diyor. Umut Oruçoğlu göndermiş hemen. Abi koca turşu bidonuna damat yemişini kurmuş. İçinde bademler, ondan sonra şan fıstıkları, cevizler, ondan sonra fındıklar, üstüne bal, bir karışımlar var böyle. Pekmezli mekmezli bir şey yani. İki kaşık aldığın zaman zaten nevrin döner onu. Yani tabii bu çok tehlikeli, bilmiyorum. Bak ne güzel unutulmuştu, gündem olmuş damat yemiş artık. Şimdi kız istemeye gidince falan değil mi artık? Nerede bunun yemişi demezler mi? Bunun yemişi vardı zaten, yenilmişi. Ne diyor? Bunu sadece damat yemiyor, gelin de yiyor. Düğün sonrası yorgunluğa dayanamazlar. Bir nebze enerji verir bu tepsi. Sadıçlar hazırlarlar bu tepsiyi demiş Antepli. Antepli bilir. Vallahi ben bunu keyif için yerim. Çok güzel bu tepsi, kayısılar bilmem neler falan. Hani ben sahne öncesi alırım bir iki kaşık bundan. O güzel enerji verir. Kim çıkacak ya? Damat yemişi kim gönderecek bana? Damat yemişini ya gelin hanım hazırladıysa diyor. Onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum yani. Şeylerde var mı böyle aktarlarda maktarlarda hani böyle bazı şeyler, kuryemişçiler var ya böyle. Oralarda var mı bu damat yemişi? Gittiğimiz zaman ayıp olmaz değil mi adama? Abi sende damat yemişi var mı?

0: Abi geç geldi. Konu neydi? Konu damat yemiş. O karışımlardan var, bazıları satılıyor bizim dükkana da bırakmış toptancı. Az önce ilçe tarımdan gelmişler, imha ettirmişler. Ortağa ceza ağırmış, öğrenmiş olduk. Elemana dedim ki tam imha etmediysen biraz kalanını da yeriz dedim. Abi içine deterjan döktürdüler, sonra soda karıştırdık, sonra çöpe döktük onları diyor. Sen neyden bahsediyorsun? Damat yemişinden bahsediyorsun. Ha, video atmış bir de. Sesi kapat öyle aç diyor.
1: Kalbimi verdim kendimi de yetmedi sana. Yıllarımı serdim halı.
0: Şimdi denetlemeye gelmişler ilçe tarımdan. Bunu demişler insana yedirmeyin, arabaya mazot diye koyun bunları demiş.

Ya çok tatlısınız hepiniz vallahi bilin. Sizin hiç bilmediğiniz yokmuş yemin ediyorum. Vallahi. Ben bir reklama gidip geliyorum. Bir kuru yemişçiye gideyim geleyim. Ben tamam. Konumuzu da hayal ediyorum göya. Neyi hayal ediyorsunuz? Reklam reklamlardan sonra buradayız.

0: İlhan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %60 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor. Avrupa yakası E5'te Büyükçekmece Beylikdüzü, Yenibosna Şirinevler, Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan yoğunluk aralıklarla Avcılar'a kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir yoğun akıcı. Sultan Gazi Ok Meydanı her iki yönde yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır. Valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Zengin mineralli gazlı içeceğin Avea Blend bol bol meyve içerir, koruyucu, tatlandırıcı ve renklendirici içermez. En yüksek magnezyum değeriyle.
11: Avea çok iyi, çok iyi Avea.
12: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle. Ne varsa hayatın içinde işte. Damat yemişinden tutun. Konumuz hayal ediyorum. Hanımefendi demiş ki ben Gönül, kız torunum olmasını hayal ediyorum demiş. Neslihanlı hayal ettiğini yapay zeka ile yapmış fotoğrafta. Ben mangal başındayım. Ondan sonra Neslihan'cımla hanım sofrayı hazırlıyor. Var bir hayalim demiş. Yaparız inşallah canım benim. Yakarız mangalı. Neymiş bu hayalimi aç diyor. Bu mu hayalin? Bu yok.
1: İrfan'cım hoş geldin bu, tekrar.
0: Bunu açtım onu ben.
1: Hoş geldin İrfan'ım. Hoş geldin.
0: Hoş bul.
1: Bugün YKS'yi tercihledim.
0: Bunu açtım zaten. Şimdi bir İrfan fakirliğe çözüm bulunmuş diye bir dinleyicimiz bir şey yollamış bana. Fakirliğe çözüm bulunduğunu söyleyen hanımefendi neymiş çözüm ben de merak ettim. Bir açalım şunu bir fakirliğe ne çözümü bulunmuş bir hazırlar mısın? Var mı şey içinde bir şey? Ha? Bir bakalım ona.

0: La la la la la la la la. Açıyoruz hemen bakalım şöyle bir.
1: Fakirleri evlendireceksin kardeşim. Fakirlerin evlenmesi yasaklanacak. Çünkü neden? İki fakir evleniyor. 3-4 tane daha fakir yapıyor. Ne oluyor? Fakirlik çoğalıyor. Çok basit bu kadar. Ben niye evlenmiyorum zannediyorsunuz?
0: Ha, diyor ki fakirlerin evlenmesini yasaklayacaksın diyor. İki fakir evleniyor, 3-4 tane daha fakir yapıyor sonra diyor. Aşkım, servetim, öyle öyle fakirlik çoğalıyor diyor yani. Allah kahretmesin seni be.

0: Vallahi sevdiğinlerle fakirliğin falan çaresi var.
1: Ama yani aptallığın çaresi yok.
0: Yani bu kepaze düşüncenin değişmesinin çaresi yok yani. Hani muazzam fikir falan diye böyle paylaşıyorlar ya böyle şeyleri. Valla nice fakir ailelerin evlatları büyür, vatana hizmet eder, o aileyi de kurtarır. Yani bu tabii sosyolojik olarak bakılması gerekir. Yani fakirliğin çoğalması, fakirler evleniyor, çoğalıyor değil. Başka nedenler var yani. Ama bu bilinçle, bu mantıkla Nobel ödülü falan alırsın sen ya. Yani. Evet.

0: Özkan'cığım merhabalar canım, hoş geldin, buyursunlar.
1: Bakayım. Benim hayalim şu an %60 loading yükleniyor. Bir çocuk tiyatro oyununda inşallah yazıp yönettiğim, oynadığım oyun. İnşallah sana söyleyeceğim, sen de bize galiba ücretsiz bilet. Sana söyleyeyim, hayalim bu.
0: Tabii.
1: Bu arayan kişinin çocuklarına bizim oyunumuzda tavşan ile kaplumbağa interaktif oyunumuzda onlara ücretsiz bilet verme. Benim hayalim de bu. İnşallah.
0: Ya canım benim.
1: Sonrasında inşallah senin de yanına geleceğim bakalım.
0: Seve seve ya. Çocuk oyunları böyle, ben de konservatuara girmeden önce Bakırköy Belediye Tiyatroları bünyesinde Aytekin hocamız vardı. Orada bir seri çocuk oyunları yönetti. Sonra Gürgen abiyle yaptık böyle bir bazı derneklere, STK'lara gelir olsun diye çocuk oyunları oynadık. Onlar o gelir o STK'lara kaldı. Çok kıymetlidir. Oyunumuzun adı da Yalancı Tilki'ydi Özkan, biliyor musun? Aa, kimler yoktu o oyunda? Tugay Mercan, Ali İl vardı. Tugay mesela bizim Kanal D'de İnci Taneleri'nde yazarı oynuyordu işte. Yılmaz Erdoğan'ın hayatını senaryolaştıran, hani yapımcılara götüren Tugay vardı. Başka kim vardı ya? Ve o kadar kıymetlidir ki o para, o kadar bereketliydi, yemin ediyorum. İlkokullarda oynuyoruz. Ama tabii sıkıntılı durumlarda oluyor. Çocukları dizginlemek zor. Ben galiba tilkiyi mi oynuyordum, tavşan oynuyordum ben o oyunda. Çocuğun biri geldi böyle merdivenlerden çıktı sahneye. Benim kuyruğumdan tuttu. Bana böyle tut dedi, senin dedi. Yani tabii bir çocuk oyunu böyle psikolog eşliğinde falan hazırlanıyor. Çocukların psikolojileri o sırada farklı olabiliyor yani. Dikkatli oyna. Ben dedim acaba yanlış bir şey mi dedim ya, özür dilerim yani. Çocuk oyunları çok önemli ve kıymetlidir. Tabii ülkemizde yanlış yapılmıştır. Ben hatta bir okula gittik. Bir tanesi böyle çarşafı germiş önünde böyle, yani oryantal dans ediyor. Dedik bu kim ya, her okula gidiyoruz bu var. Bir hanımefendi yıllarca okullarda oryantal oynadı, biliyor musunuz? Bir ünlü bir aktristimizin ablası. Bilmiyorum hatırlar mısınız? Söylemeyelim ismini, rencide etmeyelim de. Mesela o yanlış. Okulda yani oryantal ne alaka, değil mi yani? Yıllarca da çocuk oyununu yanlış icra ettik. Maalesef yani. Maalesef. Hayırlı olsun Özkan'ım.

Efendim damat yemişinden sonra bizde de damat kiti vardır diyor. Kit. İçinde değil mi tıraş bıçakları, çorabı, çamaşırı falan.

Bak ne güzel yazmış hanımefendi, diyor ki İrfancığım ülkede fakir yok, fakir olmamıza sebep olanlar var. Bazı da gözü doymayan zenginler onlar diyor. Doğru işte bu. Birileri fazla yediği için birileri az yemek zorunda kalıyor. Yani sınıfsal farklı.

0: 0549-204-0104'e hayal ediyorum diyorsunuz, yolluyorsunuz sevgili dinleyenler. Bir bakalım neler, hayal edilenler var mı?
1: Vallahi
0: açalım.
1: Estetik yaptırsınlar ya, gözümüzü kanatmasınlar bence. İyi yani yaptırmaları. Dediğin gibi göz önünde olan insanlar sonuçta.
0: Estetik yaptırsınlar da gözümüzü kanatmasınlar diyor bak. Doğru söylüyor bak. Bugün bir de efendim bir şarkıcımızın 10 milyon estetiğine harcadığı haber gündemde efendim. Ne varsa bakıyoruz ya, damat yemişinden tut. Bir de sevgili dinleyenler bir damadın düğününe gelen davetlilerin takı töreninde 400 TL taktığını öğrenince... Ya kimisinin işte anca o kadar gücü yeter, bir şey yapmış efendim. Ama çok masraf yapıyor tabii. Yani damat o düğüne o 400 TL'yi görünce efendim zarfın içinde aramış o 400 TL'yi takan aileyi. Sizce ne istemiş olabilir? İnanılır gibi değil. Artık böyle oldu valla. Bu da gündemde. Bir de efendim bir tribün liderinin evinden çıkan servet gündemde efendim. Servet. Tribün liderinin evinden servet çıkmış. Ama sadece para çıkmamış ki, evden mühimmat çıkıyor ya. Balistik yelekler falan bulunuyor. Efendim inanılır gibi değil. Ben bir reklama gidiyorum. Hatta reklam değil, haber merkezimizden günün son gelişmelerini dinleyeceğiz, geleceğiz. Haberlerimiz böyle. Hepsini konuşacağız. Siz hayal ediyorum İrfan deyin bana. 0549 204 0104'e yollayın mesajınızı, geliyorum.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Sonuçları 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Ticaret Bakanlığı'nın cep telefonu ithalatına yönelik yeni düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Bazı akıllı telefonların ticari ithalatında uygulanan gözetim kıymeti %25 artırılarak $200'dan $250'a yükseltildi. Kolombiya'da 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Bogota'dan Venezuela'ya kadar geniş bir alanda hissedilen sarsıntıda yaralananlar oldu ve Kibdo kentinde binaların ciddi hasar gördüğü bildirildi. İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi, bazı evleri ateşe verdi. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda $85 aştı.
0: Radyo'da hava durumu.
1: İstanbul'da yarın hava güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 32, İzmir ve Adana güneşli 37, Samsun güneşli 29, Diyarbakır güneşli 39 ve yağmurlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Frekans aramak yok. Parazit yok. Yüksek ses kalitesi var. Dijital ses yayıncılığında kapsama alanımız genişliyor.
2: Dub Plus.
0: Radyo'da, radyo yayıncılığında son teknoloji Dub Plus'la İstanbul, Ankara ve İzmir'de. Aracınızın radyosunda Dub fonksiyonu yer alıyorsa açın, 4. kanalı seçin, Radyo'da'yı en yüksek ses kalitesiyle dinleyin.
2: Dub Plus.
0: Dub Plus ve Radyo'da. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle. Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

Burası Radyo D, ben İrfan Aslanhan. Bodrum'dan canlı yayınımıza devam ediyoruz efendim. Üçüncü saatimize geldik. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları ve konumuzda hayal ediyorum. Bugün bakalım dedik, vatandaş neleri hayal ediyor? Hayalim Norveç'e gidip 100 yıl ileriye gitmek diyor. Canımız Oya ablam. Oya abla bak, sen yöntemi buldun. Bazı mesajlar böyle altta kalıyor, okuyamıyoruz ya. Onu tekrardan gönder. Öyle yapın. Okunmayan mesajınızı tekrardan yazın arkadaşlar. Gözden kaçıyor. Sonra onu bulmakla yani şey yapamıyorum, bulamıyorum zaten. Efendim bakayım. Hayallerinizi 0549-204-0104'e gönderiyorsunuz. Ali Mısırlı ve Olcay'ım dinliyor. Ali Mısırlı 2 gün önce Bodrum'da sahnemdeydi. Ne ara gitti ya bu? Ama çok Mısırlı değil bu. Daha böyle bir Ali Mısırlı değil de Ali Pekmezli gibi duruyor. Ha? Ya çok ballı adam, çok ballı adam. Ali Mısırlı. Selam olsun. Olcay'ım öpüyorum canım. Efendim az önce söyledik. Ülke gündemine bakıyoruz. Ne kadar gündemde olay varsa dadalıyoruz onları. Onlardan birisi bir tribün liderinin evinden çıkan servet, mühimmat. Ya balistik yelek tribün liderinin evinde ne işi var? Sevgili dinleyenler, neler yani, orası cephe falan mı yani? İnsanlar o kadar iş yapıyor falan, bu paralar ne oluyor? Bir tribün liderisin sonuçta yani. Çok acayip değil mi yani, zannedersin de o bütün transferler, işte futbolcuların anlaşmaları bu tribün liderinin evinde yapılıyordu sanki. Acaba yani bilmiyorum, kulüp transfer paralarını burada mı tutuyordu? çok acayip değil mi ya? Evde yok yok, kurban olduğum polisler ayakkabılarını çıkarıp girmişler. Evde dönen kirli olaylara bakın yani. Hani

Vallahi çok ilginç sevdiğim yani. Adam tribün lideri değil, maşallah döviz bürosu gibiymiş yani o. Dolarlar, eurolar, altınlar, setler, takılar. Normal bir durum değil yani. Tribün liderliği geçmişten beri böyle mafya vari, çeteleşme, ondan sonra hep böyle oldu. Yani mahallede bir mevzu var, şu falanca takımın liderine şikayet ediyorlar falan. Yani eskiden beri bu böyle maalesef yani. Baksana ev, cephanelik gibi evi varmış o adamın ya. Nereden geliyor bu paralar aga? Ben de bak, ne oluyor aga yani? Pekala.

0: Çünkü neden? Uzaktan kontrol ediliyor. Kimisini kontrol edemiyorsun. Evin içini çeken var. O. Amerika Birleşik Devletleri'nde robot süpürge artık yasaklanıyor sevgili dinleyenler. Varmış ses orada, bir duyabilir miyim? Neymiş bu?
1: Da üretilen robot süpürgeler yasaklandı. Sadece robot süpürgeler değil, yasak listesinde yürüyebilen ve dans edebilen insansı robotlar da var.
0: Oo, yürüyebilen, dans edebilen insansı robotlar. Öyle var ailelerimizde, değil mi? Öyle besliyoruz öyle yürüyen robotları. Var onlar da. Bakayım şöyle bir. Ama gerçekten tehlike. Evdeki bütün veriyi topluyor. İçinde gizli kameralar, bilmem neler. Bir furya ile böyle herkes heves etti. Aldı eve, kenarda köşede duruyor çoğu yer. Vallahi biliyorum. Yani eskiden böyle işte geleceği anlatan filmler falan vardı ya. Orada ne anlatılsa hepsi çıktı, yemin ediyorum. Hepsi oldu. Yani ABD eğer ki buna dertlendiyse var bunda bir tehlike. Çünkü kendileri üretti, başka ülkeler üretti. Başka ülkelerin ürettiğinde de kendileri gibi hileler var mı diye düşünüyorlar. Tabii. Yani biz bunların içine bu çipi koyduk, onlar da koyuyor o zaman falan. Millet bunlardan da alıyor, onlardan da alıyor. Yani ellerimizdeki telefondan tutun her yerde bir şeyler var aslında. Yani akıllı bir şey buldukça, değil mi, aklımızı yitirecek hale sokuyorlar bizi. Bir şeyin akıllısı çıkıyorsa onun içine başka bir akıl yerleştirilmiştir yani. Tabii canım.

7. Hanımefendi diyor ki işte İrfan o yüzden Wi-Fi'ye bağlanmadan kullanıyorum diyor. İnternete bağlanınca korkuyoruz değil mi? Evet. Abi robot süpürge haberini bir daha geçer misin? Hanım robot süpürge alalım diyordu. Acil radyo D'ye aç, önemli bir haber var dedim diyorlar. robot süpürgenin faydalarından bahsediyor. Yengecim acil aldırmamız lazım abiye. Çok önemliymiş. Eve gelen adamları sakinleştiriyormuş, ağzına yemeğini yediriyormuş, masajını yapıyormuş. Herkesin alması lazım. Biz de tam bunu söylüyoruz.

Efendim bu mesajı atan beyefendi, abi robot süpürge haberini bir daha geçer misin diyen abi ya... Hanım robot süpürge alalım diyordu diyen abi aradım. Canlı yayında kendisi söylesin. Hanım hafta sonu hediye getiriyorum robot süpürgeyi diye. Ama açmıyor şu an. Acaba müsait mi değil? Yanı mı müsait değil? Bir görüşmede mi? Nerede acaba? Vallahi açmıyor.

0: Neyse herhalde abi müsait değil. Çok önemli bir işi var herhalde yani. O yüzden açamıyoruz. Yani bizim memlekette yerli milli bir Türk markası robot süpürge üretmedik mi? Vallahi yani bir dönem duyduk robot süpürgelerin içinde o toplanan veriler işte o Telegram'da falan satılıyor, milletin gizli gizli yatak odasını çekmişler falan. Yani hani bilemiyoruz tabii, kişi kendinden bilir işi de yani. Amerika böyle bir şey yasak koyduysa yapıyordur bir şeyler. Bak biri yazmış, vallahi evime sokmam da almam da İrfan demiş abim. Abi neydi ya, bir ara kocası robot süpürge almayan hanımlar adamı eve almıyorlardı yani. Olmayan ev kalmadı gerçi de. Bakayım şöyle, Özkan'cığım ne diyor canım benim, buyursunlar.
1: O sarı küçük var ya, biliyorsun Japonya'ya Hiroşima bombasını atarken hiç korkmamıştı. Valla Çin'de Japonya'da Amerika'yı bileniyorlar. Bu yapay istedikleri kadar engellensinler, hiçbir şey yapamasınlar. Sıkıntı yok. Nasıl olsa yapay zeka gelecek, bunların hepsini teker teker içinden geçecek. O yüzden sarı çocuğu da en son çekik gözlü gözü, akrabalar falan herhalde çekik gözlü olacak kesin.
0: Sarı çocuğun akrabaları çekik gözlü. Evet aslında yani hani Çin pazarı, Japonlar falan bayağı bir teknolojiyi böyle dünyada ele geçiriyorlar ama sarı çocuk da korkuyor yani hani. Biliyorsun en çok o en büyüğü benim diyor. En sarı benim diyor efendim. En sarı benim. Burası Radyo D. Efendim reklamlara doğru gidiyorum, sonra geleceğim. 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Konumuzda gelen olarak bugün hayal ediyorum. Siz mesajınızı bana yollayın. Buraya Bodrum'a. Ben de buradan duyurayım dünyaya. Reklamlar.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için gereken her şey.
3: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Radyo D'de öğleden önce buluşuyoruz.
2: Aykut Balcı'yla

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Doğada ne varsa zevranı da.
0: Reklam.
7: 1-1-2.
8: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
8: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Ekip İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesaj atıp silenlere gelsin.
0: Radyo Dead.

Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor efendim Bodrum'dan. 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Bir de reklam aralarında benim numaramda buluşuyoruz. Reklam arasında Yener abiyle, Yener Çevik'le konuştuk. Biliyorsunuz benim için çok özel bir adamdır Yener Çevik. Çok severim. Zaten iki ismi böyle tek geçerim. Kırmızı çizgimdir. Bir çocukluk arkadaşım Norm Ender. Bir de yetişkinlik arkadaşım Yener Çevik. Ya ama ikisinde de öyle. Mesela Yener abi benim radyo jingle'larımı zamanında yapmıştı. Ender de mesela Veletta da şarkısını ilk yazan Ender'dir. Hani bilmeyenler var. O hatta YouTube'da falan var. O Veletta da şarkısını Ender yazmıştı sözlerini. Hatta hepsini, her şeyini o yazdı, yaptı aranjesini falan. O yüzden bu iki isim benim için önemlidir. Telefonda konuştuk. Yener abi bana hep şey der, bu MC'lik konusunda, bu eğlence sektöründeki MC'lik konusunda senin yedeğin yok diyor bana. Bunun yedeği yok diyor, yedeği yok diyor. Ya aslında yani MC'lik, yani toplum tarafından da ne olduğu bilinmiyor. Yani mesela DJ ne demek diyoruz, onu da hani şey anlamını, hani özellikle hani sözlükte falan filan da anlamını bilmez kimse. Disc jockey demek DJ. MC de hani mikrofonu kontrol eden adam. O yüzden hani bu ne iş yapıyor hani falan diyorlar. Ya hani yıllardır bu MC'liğe, hani radyoculuğun da verdiği bir şey, bir şey değer katayım. Hani galiba onu meslekleştiren bir hale getirdim. Yani benden sonra bu işi yapacak olan kardeşlerimize de bir yol açmış oldum. Hatta yani böyle sürekli event'e giden, sahne alan MC yok. Yani ben böyle hani çok tutmuş şarkıların şarkıcısı değilim ki ben. Yani öyle bir iddiam da yok. Ama öyle bir tarz yarattım. Hatta geçenlerde de TikTok'tan bir video attı bir DJ arkadaşım. Abi dedi, gördün mü bak dedi. Şimdi ben bazı bölümler yapıyorum sahnede sevgili dinleyenler. Onu eskiden Instagram'a paylaşıyordum. Direkt çalınıyor diye paylaşmıyorum artık onları. Gerçekten yani orada söylediğim bir sözü sağ olsun genç MC kardeşlerimiz alıyor, çalıyorlar, söylüyorlar. Bunu yaşadık Bodrum'da yıllar önce. Sebastian diye bir mekan vardı, artık yıkıldı, yok, o yüzden söylüyorum. Onun karşı dükkanında bir arkadaşımız var. Yeni başladımıştı işe. Gelip sahnemi izlemiş. Benim açılış cümlelerim var sahneye çıkarkenki falan. Aynısını kullanmaya başlamış falan. Böyle. Bak bu çok önemli bir şey. Niye? Emek hırsızlığı nasıl olur onu anlatacağım şimdi size. Sonra karşı Bilal abi vardı bizim, rahmetli Bilal Kur'an. Bilal abi bir gün davet etmişler, karşı dükkana gitmiş. Sonra geldi. Ya oğlum dedi, asabım bozuldu ya, bu ne saçma bir... Dedim ne oldu abi? Ya dedi, senin o sahneye çıkış cümlelerinin aynısını kullanıyor orada falan. Dedim ne diyorsun ya? Sonra çağırdı, konuştu. Dedim sen nasıl, niye böyle bir şey yapıyorsun? Bu dedim sana zararlı bir şey. Bak dedim, o müşteri oraya gidiyor, sonra geliyor diyor ki senin cümlelerin aynısını kullanıyor. Bu dedim o senin tarzın olmuyor ki, seni küçültür o iş. Öyle bir şey yapma, kendin bulman lazım. Yani hani kendi yaratıcılığını kullanıp bir şeyler, hani seni anlatan, seni tanıtan bir şey olması lazım falan. Yani değil mi sevgili dinleyenler, böyle saçma bir şey olur mu? Yani düşünün, radyo makinesi adı altında aynı böyle konseptle, aynı içeriklerle bir program yapıyor yani. Ha, onu da yaptılar. Adıma Radyo Kur'an oldu falan. Neyse, geçenlerde TikTok'ta bir video varmış. Bayağı izlenmiş falan. Bizim DJ arkadaşlarım bana yolluyorlar. Bak diyor falan. Benim yaptığım bir bölümün aynısını bir genç kardeşimiz, ben yıllar önce Samsun'a gittiğimde Samsun'daki sahnemde görmüş ve onu yapıyor. Birebir. Yani hani altına yazarsın değil mi? Dada Velet'ten esinlendim falan. Ha, o da yok. Neyse dedim ya, çocuk ekmeğine baksın. Sonra bir değil iki değil, herkes o videoyu yollamaya başladı. Biliyorlar çünkü benden görmüş insanlar onu orada. Yani işte bu emek hırsızlığı. Memlekette de çok var emek hırsızlığı. Çok yani, bir yaratıcı bir şey
bir fikir ortaya koymadan başkasından çalıp çalıp yapmak yani. Bu çok tehlikeli. Neyse ben tabii birkaç kişi daha böyle bayağı bir söyleyince haber saldım, dedim tamam kullansın ama cümleleri değiştirsin bari. Çünkü derler yani bu çocuk işte hani Dada'dan çalmış falan diye Dada Velet'in bölümünü çalmıştı. Sonra videosunun altına yazmış işte Dada Velet'ten esinlendik falan diye. Sonra ulaştı bana, konuştuk. Dedim niye böyle bir şey yapıyorsun? Ondan sonra abi çok güzel oluyor ya diyor ya. Yani. Ama dedim bak sahneye gelip izleyenler biliyorlar, benden de izleyenler o bölümü. Böyle bir durum. Şimdi Yener abi yedeğin yok diyor ama yedeğimiz oluşsun ama ahlaklı, çalmadan çırpmadan oluşsun. Kendi tarzını oluşturarak oluşsun ya. Yener Çevik de bu ülkenin rap konusunda en büyük MC'lerinden birisidir. Biliyorsunuz evlendi. Safir ablamızla birlikte projeler de yapıyorlar. Şimdi yeni şarkılarını sizinle paylaşacağım. Sana bıraktım onu bir Yıldız Tilbe şarkısı. Söz ve beste Yıldız Tilbe. Aranje Bahrican Özbaylar ve mastering tabii ki de Türkiye'nin en iyi mix masteringinin sahibi Emre Kral yapmış efendim. Emre Kral. Birçok şarkıcının masteringi ona aittir. Tarkan'dan tutun herkese. Müthiş bir çalışma olmuş.

Safir söylüyor efendim. Sana bıraktım onu. Ben de ilk defa çalıyorum. Bugün çıktı galiba değil mi Yener abi? Hayırlı uğurlu olsun. Yener Çevik şu an radyomuzu dinliyor ve eşi Safir.

0: Efendim az önce söylemiştim ya, bir damadın düğüne gelen davetlilerin takı töreninde 400 TL taktığını görünce düğünde yedikleri yemeğin masrafını istemesi tepki çekmiş. Baya baya yani düğünden sonra ulaşmış, demiş ki düğüne 4 kişi gidip kapalı zarfta 400 TL koymuşlar efendim. Damat durumu fark ediyor. Kişi başı yemek maliyetini hesaplayıp kalan tutarı istiyor. Şaka değil. Karşı tarafta parayı IBAN'la gönderiyor efendim. Yani sizce bu tarz şeyler ayıp mı? Yani 4 kişinin 400 TL takması normal mi? Damadın bunu istemesi mi ayıp? Yani çünkü düğünlerin artık ekonomik bir yük haline geldiği ortada sevgili dinleyenler. Ama bayağı bak, ekran görüntüsü de paylaşmış. Demiş Kemal kardeşim, biliyorsun düğünümüz vardı ve takı töreninde 400 TL kapalı zarf verdiğinizi fark ettik. Herhalde tabii düğünün videosundan izlemişler. 4 kişi gelmişsiniz ve geniş olduğunuz ailede bir yemeğin ücreti dahil veremeyecek kadar görgü kurallarına sahip değilsiniz. Kusura bakma istersen de, yanlış hiç anlama, anlasan da umurumda değil. Evlenebilmek için 1 milyona yakın masraf yaptık. O da diyor ki anlamadım ne demek bu diyor. Anlamayacak bir şey yok diyor. Diyorum ki sana 4 kişi yemek yemişsiniz. Sen, Zeliha, Ayten teyze ve baban. Kişi başı yemek bedeli 1340 TL. 4 kişinin yemek bedeli 5400 TL. Zaten 400 TL vermişsin diyor. 5000 TL hesabıma yolla diyor. Sonra tabii parayı göndermiş, dekontu da yollamış. Bir daha da böyle terbiyesizlik yapmayın. Her şeyin bir adabı var. Kimse kimseyi beslemek zorunda değil demiş bak. Maalesef günümüz böyle ya. Ama yani şimdi böyle kendi zevkine göre insanlar düğün salonları, mekanları tutuyorlar falan. Yani pahalı pahalı yerlerde. Eş dost. Demek ki 400 TL gücü varmış adamın ya. Ağzında kalsın, ağzında kalsın. Neredeydin paraları? Yani düğün tamam masraflı da ama yemek olayına girmeseydin kardeşim. O ikram oluyor yani artık. Bir pasta yeter aslında ya. Yani. Sonra vay efendim, akrabalar az taktı, düğünün parası çıkmadı. Buna dönüyor iş. Efendim az önce anlattığım mevzu buydu. Bugün sizin biraz kafanızı dağıttık, uzaklaştırdık bazı dertlerinizden. Az sonra final yapacağız, programı kapatacağım. Finalde de Zeynep, sen bir şeyden bahsediyordun canım. Neydi o? Ver bakayım.
1: Bicim, biraz önce paylaştığım linkteki konuyu makineye bir koyup karıştırabilir miyiz ya?
0: Tamam, finalde onu bir işleyelim. Aklın başına geldi mi? Sepeti. İrfancığım, bu damat kebapçı mı, restoran sahibi mi demezler mi adama diyorlar. Yemek bir ikramdır. İstemek de ayıp aslında tabii, düğüne gelen insanlardan yemek parası. Çağırmasaydın yani. Hani zengin akrabalarını çağırsaydın, yakınlarını veya.

0: içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.23'lük artışla 13.812 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 47.71, euro 55.13'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.674, çeyrek altın 11.317 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satın

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D'de 17'de başlattığımız, 17'de çalıştırdığımız radyo makinesini artık getirdik son dakikalara sevgili dinleyenler. Bizi özellikle sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Radyo D 104 hesabı Instagram'da var, YouTube'da var, her yerde varız. Benim İrfan Boşluk Aslanhan hesabım. Onunla birlikte sırada bir şarkı istiyorsanız sıradaki şarkı kampanyamız devam ediyor biliyorsunuz. Sıradaki şarkı kampanyamız sizinle. Ve en önemlisi de DAB kalitesi, cızırtısız, frekans aramaksızın efendim. Onu kurcala, bunu kurcala yok. Aracınızın DAB özelliğine artık İzmir'de de biliyorsunuz DAB var. İzmir'de oradan DAB'tan bizi dinleyebiliyor. Ve şimdi Zeynep'imiz bir şeyden bahsediyor Zeynep. Diyor ki bir haberi bir duyalım efendim. Engelli yolculara Sivas'ta 5 görme engelli vatandaşın halk otobüsüne binmesi otobüs şoförünü rahatsız etmiş. İddiaya göre şoför ücretsiz ulaşım haklarını kullanmak isteyen engelli yolcularla tartışmış. Otobüsteki diğer yolcuların da duruma tepki göstermesi üzerine şoför gitmiyorum o zaman diyerek otobüsü yol ortasında durdurmuş. Ve diğer yolcuları da mağdur etmiş sevgili dinleyenler. Böyle dangozca bir şey duymadım. Vallahi billahi. Şimdi bizim canlarımız, radyomuzu da çokça dinlerler. Tabii onların hani kelimeler, ağızdan çıkan sözler hayatlarıdır. Yani görme engelli ama öyle bir engelleri yok. Onların gördükleri, gören insanlardan daha derin şeyler var. O yüzden mesela Zeynep'i, Neslihan olsun, o Samet, çok seviyorum. Bir dinleyelim bakalım neymiş.
1: 5 tane görme engelli otobüse bindi diye bunun neyini haram ediyorsun?
2: Otobüse bindiler, yolculuk yapmak isterken gördükleri tepki karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar.
1: Daha beter olun demek ne demek ya? Yok öyle bir dünya.
2: Sivas'ta iddiaya göre 5 görme engelli vatandaş toplu taşımayı kullanmak istedi ve otobüse bindi. Ancak iddia o ki otobüs şoförünün sözlü saldırısına, tehditlerine maruz kaldılar. Bunun sebebi ise vatandaşların ücretsiz ulaşım haklarını kullanmak istemeleriydi.
1: Ben Türkiye'de her yerde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezebilirim. Sivas'ta bu Türkiye'nin bir memleketi.
2: Görgü tanıklarının iddialarına göre şoför polis çağıracağım diyerek engelli vatandaşları korkutmaya da çalıştı. Öte yandan şoför otobüsü yol ortasında 5 dakika bekletti. Gitmiyorum o zaman diyerek bir de seferi aksattı.
1: Daha beter olun demek ne demek ya? Yok öyle bir dünya.
2: O görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine birçok kişi şoföre tepki gösterirken belediye yetkilileri de harekete geçerek şoför hakkında inceleme başlattı.
1: Ben Türkiye'de her yerde böyle gezebiliyorsam Sivas'ta da gezebilirim. Sivas'ta bu Türkiye'nin bir memleketi.
0: Yani kimisi diyor ki işte başka şeyler var. Bu işin başka bir boyutu da var falan ama böyle bir şeye ihtimal dahi vermek istemiyorum. Düşünmek dahi istemiyorum. Yani tabii Zeynep'ciğim iki dakikalığına bağlayacağım seni. Sosyal medyada bununla alakalı aslında böyle bir şey olmadığı söyleniyor ama bir bakalım senle iki dakikalığına bir konuşalım bunu. Tamam mı? Yoksa bunu gündemde tutmak lazım. Böyle bir şey olamaz. Zeynep merhabalar canım benim.
3: Merhaba.
0: Yani
3: şu... Duyabiliyor musun abi?
0: Evet. Zeynep yani yorumlar da var işte bilerek görme engelli taklidi yapanlar böyle bir şey yol açtı diyorlar. Sen ne düşünüyorsun? Araştırdın mı?
3: Abi evet yani benzer şeyler var ama şöyle bir durum var. Yani bununla birçok görme engelli karşılaşıyor. Ben de dahil olmak üzere. Yani o yüzden evet bunlar var ama bunlar var diye de göz göre göre görme engelli olduğunu gördüğün bildiğin insana da bunu yapmamalısın.
0: Tabii.
3: Ben bu konuda yanlış olduğunu düşünüyorum. Hani ben de karşılaştım benzer muamelelerle. Hatta daha kötüleriyle. Hatta böyle bir araca ben de bir gün bindim ve aynı muameleyi gördükten sonra şöyle bir şey yaşadım. İnerken kasti olarak benim inmem beklemeden kapı kapatılmaya çalışıldı. Ben arada kalıyordum. Yani bu buraya kadar gidiyor bazen işler. Tabii ki işini iyi yapan toplu taşıma şoförlerine saygım var. Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Hatta bazıları sevgilerimi iletiyorum. Bazıları şöyle de bir şey yapıyor. Yani hani bizim hani inmemizi bekliyorlar. O araca binerken oturmamızı, bir yerleşmemizi, ayakta bile duracaksak bir dengede durabilmemizi bekliyorlar. İşini yapan işini gerçekten güzel yapan insanlara saygım sonsuz. Ama maalesef böyle örnekler de görmesek çok daha güzel olur diye düşünüyorum.
0: Tabii hayal dahi etmek istemiyoruz. Düşünmek dahi istemiyoruz. Ama tabii bu böyle diye olmuyor değil. Demek ki var bazı şeyler, sıkıntılar var senin de anlattığın.
3: Yani bazı istisnalar var dediğim gibi. Yapılan taklitler, evet. Ya da işte bazı engellerin kartlarıyla giniş yapmaya çalışanlar. Böyle fırsatçılar da var, kabul ediyorum ben bunu.
0: Evet.
3: Ama şöyle de bir durum var. Herkes öyle değil. Gördüğünüz zaman zaten yani ben şoförlerimize şunu tavsiye ediyorum. Böyle bir kart okutulduğu zaman dönün yolcuya bir bakın. Hani gerçekten bakın. Elinde bastonu var mı, ya da işte ortopedik engelliyse ona göre, yani o engel durumunu gerçekten gösterip göstermediğine bakarak ona göre muamele edin. Yani evet, o boyut var senin dediğin gibi, ama maalesef böyle rezalet boyutuna giden durumlarda yaşıyoruz maalesef.
0: Maalesef olay bu şekilde. Peki Zeynep'ciğim, çok öpüyorum canım benim, güzel yürekli Zeynep'imiz.
3: Ben de çok öpüyorum abicim. Hepimizin, ben hayal ediyorum duya bugünkü konumuz.
0: Evet.
3: Gerçekten birbirimizi anlayabildiğimiz ve farklılıklarımızın zenginlik olabildiği bir ülke değil, dünya hayal ediyorum ben. Çünkü böylesi hepimiz için çok daha iyi, çok daha güzel, çok daha erişilebilir. Bunu anlarsak zaten ortada hiçbir konu bakımından mesele kalmayacak.
0: Canımsın, eyvallah. İyi akşamların olsun Zeynep'ciğim.
3: İyi akşamlar abicim.
0: İyi akşamlar, görüşmek üzere. Bay bay. Artık arkamdan horoz bile ötüyor artık. Tamam. Neyle kapatacağız? Ha, ne var?

0: verebilir miyim onu? Ha, ver bakayım.
1: Her türlüsünün olduğuna inanan birisiyim. Hatalı şoförler olduğu kadar engelini kullanıp hata yapan insan da çoktur. Ayrıca videonun gerisinin araştırılmasını da bence bir düşünün. Çünkü ben konuşmaları dinledim. Yani kendi adıma en azından şunu söyleyeyim. Farklı insanların ne yaşadığını bilemem ama bizim Erzurum'da ben asla böyle bir olayla karşı karşıya kalmadım. Hatta daha çok duyarlı şoförler var sağ olsun.
0: Tabii genellemiyoruz zaten hepsini. Yani böyle bir şey oldu diye. Peki, kamuoyunda bir böyle gündem yaratmak önemli. Herkes bir çeki düzen verir. Daha dikkatli davranır. Önemli yani. Efendim, İstanbul Merkez Stüdyomuzda Yusuf, hatta sonradan Nisa, hatta Ferhat, herkes orada eşlik etti. Selam olsun onlara. Teşekkür ediyorum. Haftayı açtık efendim. Beraberiz artık sizinle. Instagram'dan dostluğa, oradan sohbete devam. İrfan Boşuk Aslanhan adresimizden.

0: T-Mix. Favori parçaların art arda seninle.
1: Oysa herkes öldürür sevdiğini.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: de peşimdesin. Söyle neden değiştin böyle birden?
1: Kaçardın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: Radyo ne?
1: Ritim burada, nefes burada, sahne seninle.
0: Sahne.
2: Radyo ne? Sahne.

konser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne.

0: Aşkım.
1: Seni çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Kırmadın geldin.
1: Bana hayatımın en güzel armağanlarından birini verdin. İnanılmaz bir şarkı değil mi? Yani bana ilk yolladığında da emin misin demiştim bunu bana vermek istediğine.
0: Gayet emindim.
1: Çok emindim.
0: Seni düşünerek, seni hissederek yazdım. Senin oldu. Çok
1: seni
0: da
1: çok
0: güzel
1: seviyorum.
0: Oldu. Bir nakarat.
1: Bir nakarat gelir mi?
0: O zaman belki hep beraber.
1: Hadi.

adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama canımız

0: Şahanesiniz. Çok tatlısınız. Çok iyi geldi. Çok güzel söylediniz ya. Çok hoş.
1: Her performans bir hikaye.

0: tek onu çağırmayın.
1: Bir akustik daha. Ne dersin? Çok iyi gitmez mi?
2: Radyoda sahne.

şimdiki şarkıya ben bayılıyorum. O Light albümde bu. Hatta bir evvelki İstanbul konserinde buna benzer bir konuşma yaptım. Dedim ki bu şarkıya bayılıyorum. O kadar çok dinledim ki falan filan dedim. Hatta oradan bir iki dizeyi de okudum. Sonra da şarkıyı yanlış söyledim. Şimdi benim bölümüm şurada başlıyor. Belki benim kağıt param, burası çok romantik geliyor bana. Belki benim kağıt param bir şekilde döne dolaşa senin cebine girmiştir.

0: sen başta, ben en sonda. Öylece beklemişizdir.
1: Sabah 7:30'da buruna, sen koşa koşa

0: Çok çok teşekkür ederiz. Harikasınız.
1: Gözlerini kapat, hayal et. Sahne tam önünde. Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.

0: kadar gelirim.
1: Sıradaki şarkı yaz boyunca çok su iç uyarısı alanlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içinde.

mısın oğlum artık? Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mü o zaman, olur mu?

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağın, çoktan söndü gönlümü.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.